Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Benden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

açtırırsın da yine gönlüm coşturursun.

gözleri doldurursun. Çiçekle açtırırsın da yine gönlüm coşturursun.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Keyifli sabahlarınız olsun. Merhabalar. Metropol FM burası. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla selamlıyoruz sizleri bulunduğunuz yerlerde. Günlerden Salı ve Haziran'ın son günü 30 Haziran tarihini yazmaktayız. Yarın Temmuz'a giriş yapacağız. Herkese keyifli, güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. Çalışmakta olanlara tabii ki hayırlı işler. Ben Serdar. Bize ulaşın 030 217 970 71.

0: Άντε!
1: Skorobil Hediyeleri Cup. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
2: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
1: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Günaydın, keyifli sabahlar. 30 Haziran tarihini yazıyoruz ve yarın itibariyle benzin yine pahalıya satılacak Almanya'da. Akaryakıt vergisindeki indirim 2 ayla sınırlıydı ve bugün işte o indirimli satışların son günü. Dolayısıyla bugün mutlaka hemen hemen herkes araçlarını fulleyecek. Yarın itibariyle benzin biraz daha pahalıya satılacak. Kıymetli dinleyenler, bu akaryakıt vergisi indirimini hükümet uzatmak istememişti. O kadar da fazla demişti adeta. Ve yarın itibariyle benzin biraz daha pahalı olacak. Bizden söylemesi aklınızda olsun. Günaydın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Devam ediyoruz. Metropol FM'desiniz. Hayırlı sabahlar. Bugün günlerden 30 Haziran ve yarından sonra da yarın. Yarın Bremen'de son okul günü. Yarın çarşamba ve Bremen'de tatiller başlıyor. Buradan bütün Bremenli dinleyenlerimize iyi tatiller diliyoruz. Niedersachsen eyaletinde de tatiller başlıyor. Herkese keyifli, güzel tatiller, arabalarıyla yola çıkacak olanlar. Sizlere de tabii ki hayırlı yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar, iyi tatiller.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları eşliğinde devam ediyoruz. Herkese sevgiler, selamlar. İş yerlerinde, iş ortamlarında işe başlamış olanlara da tabii ki hayırlı işler diliyoruz. Şu an yollarda olanlara da tabii ki iyi yolculuklar diyelim. Nereden nereye gidiyorsunuz, şu an nerelerdesiniz onu da bize yazın. 0-32-117-970-71. Radyolarınız açık olsun.

Selamlar bütün dinleyenlerimize, günaydın. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar, sesimizin ulaştığı bütün bölgelere, bütün ortamlara kalpten sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Çay Şekeri programımızın startını verdik bu an itibariyle. Saat 10'a kadar da beraberiz. Günlerden salı, Haziran'ın son günü. Yarın 1 Temmuz ve 1 Temmuz itibariyle birçok değişiklik hayatımızda olacak. Onlara da yer vereceğim biraz sonra. Bize ulaşabilirsiniz. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda 30 Haziran Salı günü Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı ARD. 30 Haziran Salı günü Fransa İsveç'le karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı TDF ve Magenta. 1 Temmuz Çarşamba Meksika ile Ekvador sabaha karşı 03'te karşılaşacak. Yayıncı TDF ve Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM,
1: senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Günaydın, keyifli sabahlar. 30 Haziran tarihini yazıyoruz ve yarın itibariyle benzin yine pahalıya satılacak Almanya'da. Akaryakıt vergisindeki indirim 2 ayla sınırlıydı ve bugün işte o indirimli satışların son günü. Dolayısıyla bugün mutlaka hemen hemen herkes araçlarını fulleyecek. Yarın itibariyle benzin biraz daha pahalıya satılacak. Kıymetli dinleyenler, bu akaryakıt vergisi indirimini hükümet uzatmak istememişti. O kadar da fazla demişti adeta. Ve yarın itibariyle benzin biraz daha pahalı olacak. Bizden söylemesi aklınızda olsun. Günaydın.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Avrupa'da yetişip Afrika'nın gurur kaynaklarından biri haline gelen bir futbolcunun hikayesine geçiyoruz bugün. İsmail Jakobs. Hızıyla, bitmek bilmeyen enerjisiyle ve sahadaki mücadeleci kimliğiyle dikkat çeken bu sol bek, Galatasaray taraftarının da yakından tanıdığı isimlerden biri. Almanya'nın Köln kentinde futbola başladı Jakobs. Erste FC Köln altyapısında yetişerek profesyonel futbolun kapısını araladı. Genç yaşta Bundesliga'da gösterdiği cesur performans onu Fransa'nın köklü kulüplerinden Monaco'ya taşıdı. Burada Avrupa futbolunun temposunu ve disiplinini daha da geliştirdi. Ancak kariyerinin en dikkat çekici kararlarından biri milli takım tercihi oldu. Almanya genç milli takımlarında forma giydikten sonra ailesinin köklerine döndü Jakobs ve Senegal milli takımını seçti. Afrika futbolunun önemli temsilcilerinden biri haline geldi. Türkiye'deki futbol severlerse onu Galatasaray formasıyla tanıdı. Önce kiralık olarak sarı kırmızılı ekibe katıldı. Ardından performansıyla kulübün kendisini bonservisiyle kadrosuna katmasını sağladı. Hücumdaki dinamizmi, savunmadaki disiplini ve hiç düşmeyen temposuyla Galatasaray'ın oyun planında da önemli bir rol üstlendi. İsmail Jakobs'un hikayesi yalnızca başarılı transferlerden ibaret değil. O, farklı kültürleri, farklı futbol ekollerini ve iki kıtayı aynı kariyerde buluşturan modern futbolcuların en güzel örneklerinden biri. Bugün sahaya her çıktığında yalnızca Galatasaray'ın başarısı için değil, köklerine duyduğu bağlılığı ve kurduğu büyük hayalleri de temsil ediyor. Belki de onu özel yapan tam olarak bu. Hangi formayı giyerse giysin, mücadeleden asla vazgeçmeyen bir karakter olması.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Ah Deutschland, ah! Ne yaptın sen? Dün akşam maça bakanlar, gece maça bakanlar, ben de baktım. Almanya elendi. Hiç beklenmedik bir şekilde Dünya Futbol Şampiyonası'ndan Almanya elendi. Kıymetli dinleyenler, Paraguay hem bizi eledi hem Almanya'yı eledi. Bu ne be? Bakacağız biraz sonra.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Ve Almanya Dünya Futbol Şampiyonası'ndan elendi. Evet, elendi. Kimse beklemiyordu, kimse tahmin etmiyordu. Yine böyle bir erken veda edeceğini Almanya'nın. Ama Paraguay'ı biraz hafife mi aldı futbolcular? Ne oldu? Türkiye'nin yapmış olduğu gibi. Ve Almanya çok zorlandı Paraguay karşısında. Hatta Paraguay 42. dakikada öne geçti. İlk yarıyı da 1-0 önde kapattı. Maçın 54. dakikasında Kai Havertz durumu eşitledi. Maçın sonlarına doğru Almanya bir gol buldu. Jonathan Tah ile ama o golü de hakem iptal etti. Kaleciye faul var diye Almanya buna çok ama çok kızıyor şu an. Hatalı bir karardı diye. Ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Ve penaltı atışlarında da ilk atışı yapan Almanya Kai Havertz ile vuruştan faydalanamadı. Paraguay bütün kullandığı penaltıları gole çevirdi. Sonra Almanya bir tane daha kaçırdı. Volta Made ile. Ve Paraguay son penaltı atışını gole çevirirse geçecekti. Onu da dışarı attı futbolcu. Sonrasındakini de Manuel Neuer kurtarınca Paraguay'daki penaltı kaçırmış oldu ve durum eşitlendi. Sonra Almanya öne geçebilirdi yine penaltı atışlarında. Jonathan Tah topu dışarıya attı ve Paraguay sonradan kullanmış olduğu penaltıyı gole çevirince Almanya elenmiş oldu bu maç neticesinde kıymetli dinleyenler. Evet, Paraguay önce Türkiye'yi sonra da Almanya'yı adeta turnuvanın dışına itmiş oldu. Paraguay aynı Türkiye karşı oynadığı gibi daha ağırlıklı olarak defansta mücadele etti ve Almanya tıpkı Türkiye gibi Paraguay'ın defansını aşıp erken bir gol bulamadı ve Paraguay ilk bulduğu fırsatı gole çevirdi ve sonrasında Almanya'nın oyun planı hiç ama hiç işlemedi. Nagelsmann'a çok eleştiri var. Deniz Undav da ilk 11'de oynadı ilk kez. Acaba yine sonradan oyuna girseydi daha mı faydalı olurdu? Pek bir fayda gösteremedi, sonra oyundan çıkarıldı Deniz Undav. Nagelsmann istifa edecek, bir görevimin başındayım diyor. Ama bu üst üste Almanya'nın Dünya Futbol Şampiyonası'nda üst üste 3. kez erkenden kupaya veda etmesi anlamına da geliyor. Almanya büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor şu an. Diğer hayal kırıklığı yaşayan bir ülkede Hollanda. Hollanda'da biraz önce biten maçta Fas'a penaltı atışlarında yenildi ve turnuvaya veda etti. Fas, hani Marokko'da mücadeleci oyununu sürdürdü. Maçın normal süresi 1-1 berabere bitti. Gakpo ile Hollanda 72. dakikada 1-0'a getirdi, öne geçti. 91. dakikada Fas duruma eşitledi. Sonra uzatmalara gitti müsabaka. Penaltı atışlarında Fas 3-2 kazandı ve adını son 16 arasına yazmayı başardı. Brezilya'da dün Japonya'yı 1-0 geriden gelip 2-1 mağlup ederek son 16 turuna katılmayı başardı. Bugün hangi maçlar var? Onlara bakacağız biraz sonra. Önce Ece Seçkin ve Aya Benzer Metropol FM'de. Günaydın.

Aya benzer Ece Seçkin radyolarımızda sizlerle oldu ve Dünya Futbol Şampiyonası'nda evet Almanya elendi. Fas Hollanda'yı eledi, biraz önce bahsettik penaltı atışlarında. Marokko Hollanda'yı 4-3-2 yendi. Paraguay'da Almanya'yı penaltı atışlarında mağlup etti. Ve bugün oynanacak maçlara şöyle bir bakalım. Bugün saat 19'da Fildişi sahili Norveç'le karşılaşıyor. Bu maçın galibi Brezilya ile oynayacak bir üst turda. Brezilya'da Japonya'yı 2-1 yenerek eledi. Fransa İsveç saat 23'te, bu maçın galibi de Almanya maçının galibiyle yani Paraguay'la eşleşecek. Almanya geçseydi ya Fransa'yla ya da İsveç'le eşleşecekti. Ve saat 3'te, sabah 3'te yarın Meksika Ekvador ve yarın akşam saat 18'de İngiltere Kongo maçları var. Belçika'da akşam saat 22'de Senegal ile karşı karşıya geliyor. Bir üst turda bir eşleşme belli oldu bile. O da Hollanda'yı eleyen Fas, yani Marokko, Kanada ile, ev sahiplerinden biri Kanada ile karşılaşacak cumartesi akşamı. Ve Marokko için aslında çözülebilecek bir görev diye düşünüyorum. Marokko Hollanda'ya karşı oynadığı mücadeleyi, Brezilya'ya karşı göstermiş olduğu mücadeleyi Kanada karşısında da gösterirse o zaman çeyrek finale yükselmesi pek zor olmaz diye düşünüyorum. Saatlerimiz 6.40 olmak üzere. Güzel bir sabah diliyoruz herkese. Merhabalar. Ayşegül Aldinç, Ali Malla. Şimdi sizinle olsun. Herkese günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Niedersachsen'de Stadi'de bir cinayet meydana geldi. Daha doğrusu 6 kişi öldürüldü. 45 yaşında Türk uyruklu bir kişi ayrılma aşamasında olduğu eşiyle yaşamış olduğu sorunların çözülmeye çalışıldığı bir merkezde 3 aylık bir de bebekleri var. Buradaki görevlilerle son gelen bilgiler doğrultusunda bir tartışma yaşıyor ve buradaki görevli 6 kişiyi öldürüyor. Bunun ayrıntılarına bakacağız. Almanya dün akşamdan beri bu olayı konuşuyor. Kıymetli dinleyenler, ayrıntıları biraz sonra burada.

Almanya bu katliamı konuşuyor. Hamburg yakınlarında Niedersachsen eyaletinde Stade diye küçük bir şehir var ve burada Türk kökenli olduğu ifade edilen 45 yaşlarında bir Alman vatandaşı olduğu, Almanya'da doğup burada yerleşik olan bir kişi Jugendamt'ta Jugendhilfe merkezinde burada çalışan 4'ü kadın 2 erkeği silahla vurup ölümüne sebep oluyor, öldürüyor değerli dinleyenler. Neden, niye? Bu adamın karısıyla beraber 3 aylık bir bebekleri var ve bu bebek Jugendamt tarafından bu çiftin elinden alınmış. Sadece belirli şartlar yerine getirilmesi durumunda anneye geri veriliyor, gösteriliyor çocuk ama annenin yaşadığı Hannover şehrinde değil, işte bu Stade'de, bu merkezde kıymetli dinleyenler. Sadece orada çocuğu gösteriyorlar. Gelen son bilgiler doğrultusunda. Ve bu velayet sorunuyla ilgili işte son bir görüşme yapılıyor dün orada ve bu görüşme işte geniş katılımda adam sorunlu biri olarak biliniyor ya da düşünülüyor bu ekip tarafından, bu Jugendhilfe'de çalışan kişiler tarafından ve artık orada ne oluyorsa çocuğu adamı mı vermiyorlar, ne oluyor, ateş açıyor yanında getirdiği tabancayla, bu insanlara ateş açıyor 45 yaşındaki bu kişi ve 4'ü kadın 2 kişi 2 erkek hayatını kaybediyor. Sonra arabayla kaçıyor bu kişileri öldüren adam. Arabayı da 65 yaşında başka bir kadının kullandığı bildiriliyor. İşte aileyi tanıyan birisi olduğu ve sonrasında polis bu arabayı durdurmayı başarıyor. Arabaya ateş açıyor, arabayı durduruyor ve hem arabayı kullanan 65 yaşındaki kadın hem de bu saldırgan tutuklanıyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, böyle bir cinayet yaşandı, böyle bir olay dünden beri Almanya'da konuşuluyor kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Tabii neden bunlar oldu, başka neler yaşandı, detaylarını bilemiyoruz. Medyada bizlere aktarılan bilgiler bunlar değerli dinleyenler. 6.48 oldu saatler. Güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz dinleyenlerimize. Bengü ve Ümit Sayın'dan Ya Sen Gidip De. Radyolarımızda ben Serdar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Güzel bir sabah diliyoruz. Merhabalar, günlerden 30 Haziran. Haziran'ın son günü, Temmuz kapıda. Güzel bir gün olsun. Tabii Almanya'nın elenmiş olmasıyla ilgili çok sayıda mesaj geliyor. Bizimle çok dalga geçilmişti diyor. Paraguay o kadar da hafife alınacak bir rakip değildi demiş Umut arkadaşımız. Mehmet, Duisburg'dan Frankfurt'a işe gidiyorum. Hayırlı sabahlar diyor. Kolay gelsin. Engin, pardon, Arda yazmış. Yollardayız diyor. Engin Can'dan bir parça gönderir misin demiş. Olabilir. Mesut yazmış. Şu an işe gidiyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Münih'ten Etol yazmış. Makedonya'ya gidiyorum diyor. Eşim uyuyor ve arabayı şu an ben kullanıyorum. Oh diyor, ne güzel diyor. O uyusun, ben kullanayım. İnsan böyle diyor. Yeni Zelanda'ya kadar gider diyor. İşe erken vardım. Uyuyacağım arabada demiş dinleyicimiz. İsimlerinizle mesajlarınıza yazınız kıymetli dinleyenler. Sevcan. Sevcan yazmış. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Yollarda olanlara, iş yerlerine doğru gidenlere kolaylıklar. Gülme komşuna, gelir başına demişler diyor. Evet, komşulara bayağı gülenler olduydu. Doğru. Türkiye'nin otobüsü satılığa çıkarılmıştı, hatırlıyorsunuz değil mi? Almanya'nın otobüsü, Almanya'nın da otobüsü acaba satılığa çıkarılır mı? Niye bu kadar çabuk elendik? Yani niye? Yani Almanya niye bu kadar çabuk elendi diye tabii şimdi tartışmalar var. Ama cevabı bende. Almanya niye bu kadar çabuk elendi biliyor musun? Çünkü bugün ucuz benzinde son gün. Hemen Almanya'ya gidelim, ucuza benzin atalım diye elendi futbolcular.

0: und erzielt früh den Ausgleich durch Havertz. Doch insgesamt kommt zu wenig. Das 2:1 durch Tah nimmt der Schiedsrichter zurück. Höchst umstritten. Und auch im Elfmeterschießen versagen die Nerven. 3 Fehlschüsse. Wir fahren verdient nach Hause, sagt Kapitän Joshua Kimmich. Thomas Bremser, Boston.
1: Auch die Niederlande sind raus aus dem Wettbewerb. Sie verloren 2:3 im Elfmeterschießen gegen Marokko. Im Achtelfinale stehen Kanada nach einem 1:0 gegen Südafrika und Brasilien nach einem 2:1 gegen Japan. Extremisten, Terroristen, Cybercrime. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt stellt am Vormittag den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vor.
2: Größter Mitgliedstaat der EU, zweitgrößtes NATO-Mitglied und drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Deutschland weckt Begehrlichkeiten. Gerade angesichts des Ukraine-Kriegs und der damit einhergehenden Verschiebung der Sicherheitsarchitektur auf dem europäischen Kontinent stand die Bundesrepublik zuletzt häufig im Visier von Cyberattacken, Desinformation und Propaganda. Aber auch die ständig wachsende Zahl an Links- und Rechtsextremisten sowie Islamisten beschäftigen die deutschen Behörden. Vor allem, weil die Gewaltbereitschaft unter ihnen stetig zunimmt. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Nach 2 Monaten läuft der Tankrabatt heute aus. Der Preis für Benzin und Diesel dürfte dadurch morgen deutlich steigen. Denn für Sprit, der am 1. Juli das Tanklager oder die Raffinerie verlässt, gilt dann wieder die alte höhere Steuer. Inklusive Mehrwertsteuer macht das knapp 17 Cent pro Liter aus. Der Tankstellenverband BFT erwartet, dass sich das an den Zapfsäulen morgen Mittag bemerkbar macht. In Venezuela liegt die Zahl der Toten nach den 2 schweren Beben mittlerweile bei gut 1.700. Die Rettungskräfte geben nicht auf. Vermisst werden noch zehntausende Menschen unter den Trümmern.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Ben Ferhat Poye. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda ana gündem 6-7 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi. Zirveye ilişkin hazırlıklar, güvenlik tedbirleri ve gündem başlıkları masaya yatırılacak. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreciyle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların da ele alınması bekleniyor. Ayrıca en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmaların da gündeme gelmesi öngörülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultayın toplanması için verilen 833 imza için 10 günlük süre doldu. Genel merkezden kurultayı toplama yönünde bir adım gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel ve ekibi en kısa sürede mahkemeye başvuruda bulunarak kurultayı acilen toplayacak bir çağrı heyeti atanmasını talep edecek. Yeni parti konusunda ise Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı için tüm seçenekler tükenirse düğmeye basılacak. CHP'de bugün Özgür Özel grup toplantısı yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde MYK'yı toplayacak. Özel vatandaşla sokak buluşması programlarını sürdürecek. Komedyen Deniz Göktaş hakkında Ölü Deniz isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlanmış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır denildi. Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Göktaş bir süredir planladığı tatil için yurt dışında olduğunu söylemişti. YouTube kanalından yaptığı yayınlarla Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan hakkında soruşturma başlatılan, sonra da yakalama kararı çıkartılan Tamar Tanrıyer dün Kuşadası'nda teslim oldu. Ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tanrıyer, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında iktidara yakınlığıyla bilinen Turkuaz Medya'ya yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Ve Türkiye'yi 2026 Dünya Kupası'nda 1-0 mağlup ederek turnuvadan eleyen Paraguay son 32 turunda Almanya'yı penaltılarda 4-3 ile devirerek son 16 turunda Fransa-İsveç karşılaşmasının olası galibiyle eşleşti.
3: Metropol FM Hava Durumu.
5: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 22 derece. Gün boyunca Mainz ve Wiesbaden'de 19 ile 30, Rüsselsheim'de ise 20 ile 30 derece bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

Sezen Aksu, Aşk Dansı. Günaydın. Günaydın efendim, merhabalar. Metropol efendim burası. Radyolarınıza ben Serdar Sabahların en şekeri tek şekeri çay şekeri programımızın ikinci saati. Yedideki ilk anonsumuzda böyle hepimizin ortak bir konusu, ortak bir sorunu, ortak bildiği bir şeyle hep giriş yapmayı severim ben. Ve bu kez ah Deutschland ah. Hiç beklemiyorduk valla. Almanya Paraguay'a dünya futbol şampiyonasında elendi. İkinci turda son 32 turunda Paraguay nedir ya? Paraguay'da ne Paraguay'mış harbiden ha. İlk önce bize yani Türkiye'ye çelme taktı. Ondan sonra Almanya'yı turnuvanın dışına itti. Almanya hiç beklenmedik bir şekilde elendi. Bundan önceki iki turnuvada da ilk turda gruplarda elenmişti. İkinci turda elendi ve antrenör Nagelsmann neyi yanlış yaptı falan diye de eleştiriliyor. Deniz Undav ilk 11'de başladı. Hani önceki maçlarda hep sonradan oyuna girip faydalı oluyordu, gol atıyordu. Ama bu kez ilk 11'de yer aldı ve pek varlık gösteremedi. Nagelsmann istifa edecek mi? Ne olacak? Bununla ilgili de tartışmalar var. 1-0 öne geçti Paraguay. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Almanya Kai Havertz'le durumu eşitledi 54. dakikada. Sonra bir gol buldu maçın sonlarına doğru. Tamam dedim, bu iş tamam. Almanya bu maçı dedim aldı. Maç iptal edildi. Faslı hakem tarafından gol iptal edildi. Kaleciye faul yapıldı gerekçesiyle VAR'a gitti. Ve maç uzatmalara kaldı. Uzatmalarda da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Almanya 3 penaltı kaçırdı. Paraguay 1 penaltı. Paraguay'daki penaltı kaçırdı. Ve son penaltıyı gole çeviren Paraguay Almanya'yı turnuvanın dışına itmiş oldu. Tıpkı Türkiye karşı oynadığı gibi oynadı Paraguay. Daha çok defansta, daha çok kendi yarı sahasında maçı kabul etti, oyunu kabul etti. Almanya'da tıpkı Türkiye gibi bize bakıp oynadılar anlaşılan. Paraguay'ı geçecek, Paraguay'a gol atacak o çözümü bulamadı bir türlü. Ve Almanya neticede dediğimiz gibi turnuvadan elendi kıymetli dinleyenler. Geçmiş olsun. Hani Almanya en azından devam etseydi güzel olurdu. Hani şu an Almanya'da pek bir hani Türkiye elendikten sonra zaten hani o dünya futbol şampiyonası heyecanı azalmıştı. Almanya'nın elenmesiyle dünya futbol şampiyonası mı o ne ya o diye. Almanya elendi. Hollanda da elendi. Hollanda'da Fas'a, Marokko'ya elendi. Aynı şekilde penaltı atışlarında o maçta da 4-5 penaltı kaçırıldı. Maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Eşitliği son saniyede sağladı. Marokko 1-0 yenik durumdaydı. Ve bir üst tura son 16 arasına kalmayı başardı. Fas takımı da bravo diyelim. Doğru. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Paraguay'da hak etti. Çok mücadele ettiler. Hem Türkiye'ye karşı hem de Almanya'ya karşı. Hak ettiler bir üst tura çıkmayı. Almanya'da bu futbolla, Türkiye'de bu futbolla hak etmemişti. Ve Marokko, Fas'ta bir üst tura çıkmayı hak etti. Bravo diyelim. Bir üst turda Fas'ın rakibi belli. Kanada. Ama nasıl böyle biraz Almanya sanki Paraguay'ı küçümsedi gibi geliyor bana. Tıpkı Türkiye'nin de bizim de küçümsediğimiz gibi. Hani Almanya Paraguay eşleşmesi olduğuna ne dedik? Ya ne kadar şanslı bir kura dedik değil mi? Hani şanslı kazanacaklar geçecekler Almanya diye.

Manzara ve Hande Yener, günaydın. Aylin Coşkun'la beraber yeni 21 oldu saatlerimiz. Ferhat diyor ki, Serdar diyor, eğri oturalım doğru konuşalım diyorsun diyor. Şu an eğri mi oturuyorsun, doğru mu konuşuyorsun diyor. Diyorum ya, eğri oturuyorum ama doğru konuşuyorum. Japonya'ya yazık oldu demiş Fatih Diburg'dan. Evet, Japonya'ya ben de üzüldüm. Brezilya 1-0 geriden geldi ve rakibi Japonya 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Ve Brezilya'da Norveç Fildişi sahili maçının galibiyle bir üst turda oynayacak. Almanya elendi. Almanya'ya söyleyecek tek şey şu: madem bize ölmüyor, liebe deutsche Freunde, willkommen im Club. Willkommen bei den Geheimfavoriten. Ne Paraguay'mış arkadaş ya.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Şoförler dikkat! Aracınız güç, enerji veya bir check-up mı istiyor? Kolektif Kfz-Meister Betrieb 20 yıla aşkın deneyimiyle tamir, bakım ve servis hizmetiyle sizinle. Diesel Particle Filter, hassas 3D aks ve meson, inspeksiyon, üretici talimatlarına uygun bakımlar, üstelik dijital kayıt ile. Kolektif Kfz-Meister Betrieb, Stahlstraße 12, Rüsselsheim.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Günaydın bütün dinleyenlerimize, merhabalar. 7.32 olmak üzere saatler ve işte Umur Doma, Yardım Et Metropol FM'de güzel bir sabah diliyoruz.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de. Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Derya Ulu, Şımarık Metropol FM'deydi. Hayırlı sabahlar, merhabalar, günaydın bütün dinleyenlerimize. Güzel bir gün diliyoruz. Günlerden 30 Haziran. Haziran ayının son günü, Temmuz kapıda. Ve yılın da aynı zamanda tabii ki ilk yarısını geriye bırakıyoruz. Maçın ilk yarısını bitiriyoruz. Artık ilk yarıda atamadığımız golleri inşallah ikinci yarıda, değerlendiremediğimiz pozisyonları ikinci yarıda lütfen artık gole çeviririz inşallah. Yılın ikinci yarısı başlıyor. Güzel bir yeni ay olsun hepimiz için. Biraz ama pahalı bir ay olacak çünkü benzin indirimi bugün son. Hani maç uzatılıyor ya şöyle. İlk yarı uzatılıyor 2-3 dakika falan. Abi hani benzin ucuz gitsin diye hani 30 Haziran ardına bir 31 Haziran bir 32 Haziran olur mu acaba? Ya Haziran'ı çok sevdim. Hadi 33 Haziran olsun lütfen.

0: Güzellik be, Tarkan Metropol FM'deydi. Almanya'dan bir güzellik bekliyorduk ama olmadı, olmadı. Bazıları oldu ya diyordur şimdi. Ayıp, ayıp, ayıp. Çok küçümsendi, çok küçümsendi. Paraguay bizde, Türkiye'de çok küçümsedi. Almanya'da körle yatan şaşı kalkarmış abi. Demek ki bizden kaplar. Almanya'da normalde böyle huyu yoktur hani birini küçümseme falan.
1: Bana zarar veriyor. Bir gülsem bitsin bu.
0: Küçümsemeyi öğrendiler de. Küçümsemeyi öğrendiler de şeyi öğrenememişler. Gülme komşuna gelir başına.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Devam. Uğur yazmış, abi diyor, Almanya'nın elenmesinin tek sebebi sensin diyor. Maşallah dedin, 3 gün yaşamıyor ya diyor. Yemin ediyorum ben de artık kendimden şüphe etmeye başladım birader ya. Lan kimi destekliyorsak ertesi günü görmüyor lan. Almanya dedik, adamlar Paraguay'a. Kim derdi Almanya Paraguay'a elenecek diye ya? Hani ne dedik, Paraguay Almanya'ya çıkınca şunu demedik mi? Vay be, Almanya'da yine ne kadar ballı, bak ne kadar kolay rakip geldi. Bir üst turda da Fransa var. Artık biz Paraguay maçını unuttuk, Fransa-Almanya maçını düşünüyorduk abi. Gerçi Fransa da daha geçmedi bak. Hani orada da Fransa'nın rakibi kim? İsveç. İsveç miydi Fransa'nın rakibi? Fransa İsveç'i yenerse bu akşam saat 23'te, o zaman Almanya Paraguay maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Yani Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Fransa da çok iyi. İsveç'te bilmiyorum. Bu akşam saat 23'te Fransa Sweden. Şimdi şöyle bir problem var. Şöyle bir sorun var hepimizde. Hangi takımı destekleyeceğiz? Destekleyecek takım kalmadı. Ben mesela Hollanda'yı çok severim. Hollanda da gitti. Ha, Japonya'yı seviyordum. Japonya iyi dedim geç. Japonya da gitti. Marokko. Bayağı mücadele ediyorlar. Gute mentalite. Savaşıyorlar, mücadele ediyorlar. Türkçe de biliyorlar büyük bir bölümü. Bu ara internette Türkiye takım otobüsünün satışının ardından bu otobüs satışı çok iyi gitmiş olacak ki Almanya otobüsünün de satışı ilanı vermişler. Hangi takımı destekleyeceğiz? Arjantin var da, İspanya Avusturya ile oynuyor. Hangi takımı destekliyorsunuz?
4: Her yarında tüm şeylerin her birinde.
3: Serdar Avusturya'yı tut, onlar da elensin demiş dinleyicimiz.

Se får bilmem mi? Günaydın. Erhan Bey, İspanya'yı destekliyorum demiş. Filistin konularında İspanya aynı bizim gibi düşünüyor demiş Erhan Bey. İspanya'ya bu gidişle ya İspanya ya Brezilya dünya şampiyonu olur bence diyor. Fransa'yı unutuyorsun. Arjantin'de var da. Ya öyle bir yarı final olsa hani Fransa, İspanya, Arjantin, diğer hangisiydi ve Brezilya. Hani böyle büyük takımların yarı finale kaldığı, böyle heyecanlı maçların olduğu, böyle iki takımın da kendi futbolunu oynamaya çalıştığı, hani bir şey oluyor hani, güçlü takımlar biraz daha kendinden biraz daha zayıf takımlarla eşleştiği zaman o zayıf takımlar ne yapıyor? Hani biraz daha defans yapıyorlar. Marokko, Fransa üst turda oynama ihtimali var diyor. Fransa'da ortalık karışır diyor. Onlar bir kere daha Dünya Futbol Şampiyonası'nda karşı karşıya gelmişti. Bu son Katar'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası 4 yıl önce. Orada Marokko İspanya'yı elemişti, Portekiz'i elemişti. Ve sonra da Fransa ile eşleşmişti yarı finalde. Sonra Fransa kazanmıştı, finale yükselmişti. Marokko elenmişti. Kimi destekleyelim, kimi destekliyoruz diye sorduk. Dortmund'dan Özkan, abi Sinopspor'u destekleyelim diyor. Serdar diyor, bence takım desteklemeyin, turnuvayı kapatacağız. Güzel. Diğer bir dinleyicimiz Zehra, Zehra Öztürk diyor ki, Serdar lütfen benim herifi destekleyin diyor. Ne demek istiyorsun? Desteklediğimizin işleri rast gitmiyor ya.

0: hat. 2 Monate hatte die Bundesregierung die Steuern auf Benzin und Diesel heruntergesetzt. Allgemein wird erwartet, dass die Preise an den Tankstellen wieder deutlich steigen.
1: An den allermeisten Tankstellen dürfte noch der steuervergünstigte Sprit in den Zapfsäulen stecken. Das heißt, die Preise dürften eigentlich nicht so rasch steigen und aufgrund des entspannteren Ölmarktes auch ohne Tankrabatt fairerweise unter 2 Euro bleiben. Das hält der ADAC nach den Erfahrungen aus dem ersten Tankrabatt aber für eher unwahrscheinlich. Laut IFO-Institut haben die Mineralölkonzerne bei Super und E10 die Steuersenkung von 16 bis 17 Cent pro Liter nahezu vollständig an die Verbraucher weitergegeben. Anders sieht es bei Diesel aus. Da lag der Effekt nur bei 12 Cent pro Liter. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
0: Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Straße von Hormus könnte es heute in Katar zu Gesprächen zwischen Vertretern der USA und dem Iran kommen. Der Iran habe um ein Treffen gebeten, schrieb US-Präsident Trump. Von iranischer Seite klang das allerdings anders.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete bizlerle, güçlü merhabalar.
4: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkürler. Güçlü Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor.
4: Evet, özellikle de 6-7 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin bu toplantıda ele alınması bekleniyor. Bunun dışında başlık var mı? Var tabii ki. Özellikle Amerika ile İran arasındaki müzakere süreci, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalar da yapılacak. Aynı zamanda en düşük emekli aydına ilişkin çalışmaların da yine burada gündeme gelmesi öngörülüyor.
3: Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultayın toplanması için verilen 833 imza için 10 günlük süre doldu. Genel merkezden kurultayı toplama yönünde bir adım gelmedi, bir açıklama da yok. Süreç nasıl ilerleyecek?
4: Evet, aslında şöyle, genel merkez şu ana kadar sadece bir olağan kurultay yapacağını duyurdu. Dolayısıyla bu olağanüstü kurultay çağrısına bir cevabı olmadı. Şimdi Özgür Özel cephesi rotasını yargıya çevirdi. Böyle bir itirazı olacak. Bir yandan da şu anda CHP'de bulunan muhaliflerin ise sulh hukuk mahkemesine başvuru hazırlığı var. Yani yargı yolu üzerinden bir mücadele başlayacak gibi görünüyor. CHP'de bu arada Özgür Özel de yeni parti sinyalini dün verdi. Türkiye'de yeni bir yol açıyoruz mesajını paylaştı.
3: Ve komedyen Deniz Göktaş hakkında Ölü Deniz isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Hemen bir sormak isterim, neden?
4: Ferhat, aslında uzunca bir süredir konuşuluyordu. Deniz Göktaş'ın bu gösterisi YouTube'a konulduktan sonra çok fazla tartışma ortaya çıkmaya başladı. Acaba Cumhurbaşkanı'na hakaret mi var? Dini değerleri aşağılıyor mu? Yoksa bazı meslek gruplarına yönelik bir takım ifadeleri mi oldu diye çok tartışma vardı. Sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Dini değerleri aşağılama suçlamasıyla Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı, duyuruldu.
3: YouTube kanalından yaptığı yayınlarla Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan hakkında soruşturma başlatılan YouTuber Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda teslim oldu. Ardından neler yaşandı?
4: Evet, kendisi yurt dışındaydı. İfadeye çağrıldı. Bir kruz seyahatine, gemi seyahatine katıldığı ifade edilmişti. Ardından Kuşadası'na geldiği söylendi. 2 ayrı ifade var burada. Biri teslim oldu denildi, biri gözaltına alındı şeklinde oldu. Daha sonrasında ifadesini verdi. İfadesinde Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı ilişkin konularda arkadaşlığımı bile bitirebilirim ve canımı vermeye hazırım dedi Tamar Tanrıyar. Ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.
3: Ve spor gündemine bir bakalım. Tabi FIFA 2026 Dünya Kupası ön planda ve sürpriz bir sonucu aslında beklenmedik maçlar oynanıyor güçlü. Almanya son 32 turunda havlu attı.
4: Evet, Almanya son 32 turunda havlu attı ve Paraguay penaltılarla Almanya'yı geçmeyi başardı ki Paraguay'a milli takımımız da mağlup olmuştu hatırlayacak olursak ve Paraguay'dan ardından bir karar geldi bu tarihi galibiyetin ardından. Bugünü ülke genelinde resmi tatil ilan etti Paraguay. Tabii Dünya Kupası'nın belki bir diğer sürprizi de Fas'ın Hollanda'ya geçmesi oldu.
3: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Metropol FM Hava Durumu.
5: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 22 derece. Gün boyunca Mainz ve Wiesbaden'de 19 ile 30, Rüsselsheim'de ise 20 ile 30 derece bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda 30 Haziran Salı günü Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı ARD. 30 Haziran Salı günü Fransa İsveç'le karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı TDF ve Magenta. 1 Temmuz Çarşamba Meksika ile Ekvador sabaha karşı 03'te karşılaşacak. Yayıncı TDF ve Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Yarı çıplak Rabia Tunçbilek. Yarı çıplak, so haben wir uns glaube ich auch gefühlt, als wir ausgeschieden sind, ne? Böyle. O elenme esnasında kendini böyle nasıl hissediyorsun? Böyle bir donup kalıyorsun böyle. Algılamaya, anlamaya çalışıyorsun ne olduğunu ve dün aynı o hisler Almanya milli takımında da vardı. Bu gece dememiz lazım. Nagelsmann'a eleştiri var. İstifa edecek mi etmeyecek mi, etmeyeceğim diyor, takımın başındayım diyor. Evet. Gelen mesajlar var, onlara bakalım. Ludwig Safen'den Osman yazmış. Schweiz'ı destekliyorum ben diyor. Antrenörü çünkü diyor Murat Yakın. Eski Fenerbahçeli futbolcudur aynı zamanda Murat Yakın. İsviçre milli takımın formasını uzun yıllar giymiştir. Annesi durmadan şey yapıyordu. Fenerbahçe antrenörüne kızıyordu. Oğlumu niye oynatmıyorsunuz, hatırlıyor musunuz onu? Murat Yakın'ın annesi. O zamanlar kimdi Fenerbahçe'nin antrenörü, hatırlamıyorum ama. Oğlum o pozisyonda oynayamaz, öbüründe oynaması lazım dedi. Menajeri annesiydi. Düşünsene, Murat Yakın'ı İsviçre Futbol Federasyonu görevden almaya çalışıyormuş. Annesi ne yapar onları biliyor musun? Portekiz'i destekliyorum. Portekiz bu sene kupayı kazanacak demiş diğer bir dinleyicimiz. İspanya'yı destekliyorum. Viva İspanya demiş Ayşegül. Merhabalar Ayşegül. Sana da güzel bir sabah diliyoruz. Stuttgart'tan yazıyorum. Serdar, sen finansamtı desteklesene diyor. Daha ne kadar destekleyelim arkadaş. İspanya'yı destekliyorum. Filistin konusunda duyarlı bir ülke diyor. İkinci desteklediğim ülke Fas, Marokko demiş dinleyicimiz. Her gün biraz daha benden uzaksın. Kimselere söyleyemem. Serdar kendini destekle diyor. Aşkı.

Aydın Kurtoğlu. Sonundayız yolun. Günaydın efendim, merhabalar. Merhabalar. Vikingleri destekliyorum demiş dinleyicimiz. İsmini yazarsan sevinirim güzel kardeşim. İsmini de yaz. Esra Frankfurt'tan, Marokko'yu destekliyorum. Hak ediyorlar. Adamlar canla başla mücadele ediyorlar. Dün alacaklarından emindim maçı diye yazmış. Başka? Bir hanımefendi yazmış, diyor ki ya diyor tamam iyi hoş da diyor futbol gına geldi artık diyor. Biz bayanlar diyor, biz hanımlar için de diyor başka konular yok mu diyor. Hoppala. Var tabii ki. Var tabii ki. Yarın tatil başlıyor Bremen'de. Okul tatili başlıyor ve tatile gidecek olan dinleyenlerin son hazırlıklarını yapıyorlar tabii ki. Arabayla, uçakla, artık nasıl gideceksiniz bilmiyorum. Arabayla gidecek olanlara iyi yolculuklar tabii ki. Aynı zamanda Niedersachsen eyaletinde de Bremen'le beraber okul tatilleri başlıyor. Haftaya da salı günü Berlin'de son okul günü. Pardon, yanlış söyledim ya. Bugün değil, yarın mı? Yarın ayın biri değil mi? Tabii yarın ayın biri. Tabii doğru söylemişim. Yarın son okul günü Bremen'de ve Niedersachsen'de. Haftaya da çarşamba günü. Salı değil, çarşamba günü. Berlin'de son okul günü. Hamburg'da son okul günü. Ve ondan sonra tatilde Instagram'dan yemek yerken yan bakışla fotoğraf paylaşmalar. Yemek sofrasından, yemekten, tatilden, deniz kıyısından fotoğraf paylaşmalar. Cicili bicili fotoğraf paylaşmalar. Evet, tatil geliyor. Tatile gittiğimiz zaman da hani orayı tabii ki çok özlüyoruz. Türkiye'yi tabii ki çok özlüyoruz. Tatili özlüyoruz. Oradaki arkadaşlarımız, akrabalarımızı. Akrabalar, evet. Bilmiyorum o kadar özlüyor muyuz eskisi kadar. Oradayken abi burayı da özlüyoruz. Yani bir yarımız burada, bir yarımız orada. Bir yarımız buradayken diğer yarımız o tarafta oluyor. Bazı şeyler oraya gittiğimiz zaman Almanya'da bu böyle hayatta olmaz falan diye böyle içimizdeki Alman dışarı çıkıyor. Buraya geldiğimiz zaman içimizdeki Türk'ü hep bir yere çıkarıyoruz, koyuyoruz. Konumuz şu: neyi Türk gibi yapıyorsunuz, neyi Alman gibi yapıyorsunuz? Dün bu konuyu işleyeceğim demiştim. Instagram'dan da gelen çok mesaj var. Neyi Türk gibi yapıyorsunuz, neyi Alman gibi yapıyorsunuz? 0-32-117-970-71. Alman milli takımında da mesela içinde bayağı Türk olan futbolcular varmış. Türkiye gibi oynadılar dün Paraguay'a karşı. Neydi eskiden Föller'ler, Mateus'lar ne oynuyorlardı? Effenberg.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Şoförler dikkat! Aracınız güç, enerji veya bir check-up mı istiyor? Kolektif Kfz-Meisterbetrieb 20 yıla aşkın deneyimiyle, tamir, bakım ve servis hizmetiyle sizinle. Diesel Particle Filter, hassas 3D aks ve meson, inspeksiyon, üretici talimatlarına uygun bakımlar, üstelik dijital kayıt ile. Kolektif Kfz-Meisterbetrieb, Stahlstraße 12, Rüsselsheim.

0: arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Günaydın efendim, merhabalar. Radar ihbarı var. In Mainz, Geschwister Scholl Straße üzerinde yolda radar bulunuyor buradan geçenlerin. Dikkatini. Alte Mainzer Straße Richtung Hechtsheim 30er Zone. Burada da yolda radar bulunuyor imiş. In Mainz, Hechtsheim. Dikkat. Nurettin, Kap Verde'yi destekliyorum diyor. Köln'den Cihan, ekmek takımını destekliyorum diyor. Ömer, abi hangi takımın elenmesini istiyorsak sana o takımı desteklesen diyor. Avusturya mı? Serdar abi demiş, hanımlar hani futboldan hoşlanmıyor ya diyor. Yeni bir dizi başlıyor, Kına Gecesi diye diyor. Show TV'de diyor. Allah Allah. Alman programı çok güzel diyor. Ulan var ya, yine bir şey yapıyorsun oradan ama. Şener yazmış. Vallahi diyor, bazı Alman arkadaşlarımız biz elenince diyor çok sevindiler diyor, ama ben diyor onların yaptığını yapmıyorum diyor. Ben üzüldüm diyor. Bravo. Yanlışa cevap verilmez. Zeki, Brazilian with Weltmeister demiş. Kürşat, avradımı destekliyorum diyor. Bünyamin yazmış, Serdar ben seni destekliyorum diyor. Ben de seni canım benim. Bünyamin Falcı, teşekkür ediyorum. Vedat, günaydın. Hanımlar diyor hep futbol konuşuyoruz. Bugün de başka bir şey konuşalım. Ne yapalım hanımlar için? Altın günü mü yapalım?

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Bad Kösnach bölgesindeki Traisen'de Rottenfels yakınlarındaki orman yangını nedeniyle uygulanan tahliye kararı kaldırıldı. Yaklaşık 650 kişi evlerine dönebilecek. SVR konuşan Bad Kösnach Kaymakamı Bettina Dickes, mühimmat riski bulunan bölgenin yandığını ve sıcaklığın düştüğünü açıkladı. Ahrweiler ilçesi 5 sene önceki sel felaketinin ardından yeniden inşaat çalışmalarındaki son durumu bugün basın turuyla tanıtıyor. Medya temsilcileri su yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik iki projeyi yerinde inceleyecek. Temmuz 2021'de Ahr Vadisi'nde meydana gelen sel felaketinde 135 kişi hayatını kaybetmişti. Pals bölgesinde etkili olan aşırı sıcaklar Frankenthal şehir kliniğinde çok sayıda acil vakaya yol açtı. Klinik hafta sonu boyunca sıcak çarpması, sıcak bitkinliği ve benzeri şikayetlerle birçok hastanın tedavi edildiğini bildirdi. Açıklamaya göre sadece hafta sonu nöbetinde 5 kişi de hayatını kaybetti. Bugün hava önce açık ve parçalı bulutlu olacak. Günün büyük bölümünde yağış beklenmiyor. İlerleyen saatlerde yer yer sağanak ve gök gürültüsü görülebilir. Sıcaklık 29 ila 32 derece arasında seyredecek. Değerli dinleyenler, Niedersachsen, Aşağı Saksonya eyaletinin Stade kentinde bir anne çocuk kurumunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Polis ölenlerden 4'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğunu kaydetti. Kurbanların tamamının kurum ya da gençlik dairesi çalışanı olduğu açıklandı. Saldırının 3 aylık bir bebekle ilgili velayet görüşmesi sırasında yaşandığı bildirildi. Şüphelinin Hannover bölgesinden 45 yaşındaki bir erkek olduğu belirtildi. Polisin açıklamasına göre şahıs Almanya'da doğdu ve Türk vatandaşı. Edinilen bilgiye göre şüpheli olaydan sonra kaçmaya çalışırken yakalandı. Bebeğin annesi ve çocuk saldırıda yaralanmadı. Almanya'da akaryakıt fiyatlarında Temmuz başından itibaren artış bekleniyor. 2 aydır uygulanan akaryakıt indirimi Haziran sonunda bitiyor. ADAC'ye göre 1 Temmuz'dan itibaren benzin ve dizelin litre fiyatı 17 sent pahalanabilir. Kim bilir, belki depoları şimdiden doldurma zamanı. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Ay'a benzer Ece Seçkin Metropol FM'de. Günaydın efendim, merhabalar. Güzel bir sabah diliyoruz. Günlerden 30 Haziran. Haziran ayının son günü ve yarın yeni bir ay başlıyor. Temmuz'a giriyoruz. Aynı zamanda yılın ilk 6 ayını da bitirmiş oluruz. Yılın ilk yarısı bitiyor. Artık maçta ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda değerlendiremediğimiz pozisyonları, fırsatları inşallah ikinci yarıda değerlendireceğiz. Bu maçı da alacağız. Bu maçı da alacağız. Zıp çık, zıp çık. WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Tabii yarın itibariyle şey de yok. Sen söyle. Neydi o? Akaryakıt vergisindeki indirim de artık bugün son. Evet, yarın yine benzin pahalanıyor. Hani ilk, hani maçlarda ilk yarının sonuna böyle 3-4 dakikalık bir uzatma koyuyorlar ya. Acaba hani Haziran'ı bu kez 30'unda değil de 31'inde bitse. 32'sinde, 33'ünde bitse. Akaryakıt vergisini, indirimini hani böyle 2-3 gün daha devam ettirsek. Bugün depoları fulleyin arkadaşlar. Bugün depoları fulleyin.

Padişan Kadere Bak. Mustafa Sandal'la tanıdığımız en keyifli, en güzel şarkılarından bir tanesi Mustafa Sandal'ındı. Alişan'ın yorumuyla geldi. Güzel oldu vallahi. Evet, tatil sezonunun tam ortasındayız. Türkiye'ye gideceğiz ama Türkiye'ye gittiğimiz zaman da hani buradayken Türkiye'yi özlüyoruz. Türkiye'deyken burayı özlüyoruz. Öyle değil mi? Hani buradaki kurulu düzenimiz, hep derler kurulu düzenimiz. Buradaki arkadaşlarımızı özlüyoruz. Buradaki disiplini, buradaki düzeni özlüyoruz abi. Hani yarımız Alman, yarımız Türk gibi sanki. Ve bir şey sordum, dedim ki neyi Türk gibi yapıyorsunuz, neyi Alman gibi yapıyorsunuz? Instagram'dan da geliyor mesajlar. Mahmut Nedim Erol yazmış. Dön arkadaşım. İş, güç, çalışma hayatı Alman. İnsan ilişkileri, iş hayatı da dahil Türk demiş. İş hayatımızda Alman disiplini, aile hayatında Türk örf adetleri diyor. Alman yemekleri yapıyorum ama Türk dokunuşlarıyla diyor. Müşterilerimin çok hoşuna gidiyor demiş dinleyicimiz. Oo, güzel. İş disiplinim Alman, merhametim Türk. Mantıkla hareket etmem Alman, fedakarlık anlayışım Türk demiş dinleyicimiz. Çok güzel. Mantıklı düşünmem Alman, duygusal hissetmem Türk. Çok süper bir mix bence demiş. Katılıyorum. WhatsApp'tan gelen mesajlarınız var. Hanımlar maç beğenmiyorsa diyor, birazcık diyor magazinden bahset Serdar diyor. Magazinlikte bir şey kalmadı ki. Magazinde varsa yoksa Dilan Polat var. Bremen'den İzzet. Alman milli takımında diyor, Deniz Undam'ın yerine ikinci yarıda oyuna giren uzun oyuncu vardı ya diyor. Volte Made diyor. Hiçbir şey yapmadı ya diyor. Uzun, bayağı uzun boyunu değil mi? Yani maçta da bir işe yaramadı dediği gibi. Kiraz toplamaya falan götürsünler onu. Zeytin toplamaya falan. Sağda çünkü armut topladı. Tamara Urbach'tan yazmış. Evimizde hep iki bayrak var. Bir Türk bayrağı, bir de Hırvat bayrağı. Ben Hırvat olduğum için tabii ki şimdi beraber Hırvatistan'ı tutuyoruz eşimle diyor. Almanya'da çıktı, geçmiş olsun. Başka çaresi yok. Herkes bizi tutacak artık diyor. Hırvat bir dinleyicimiz. Wow, da satışa. Hiç hatırlamıyorum Hırvat bir dinleyicimizin bana böyle güzel bir Türkçeyle, düzgün bir Türkçeyle mesaj göndermesini. Tamara Urbach, selamlar. Selamlar.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yoka Vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete bizlerle, güçlü merhabalar.
2: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Güçlü Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor.
2: Evet, özellikle de 6-7 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin bu toplantıda ele alınması bekleniyor. Bunun dışında başlık var mı? Var tabii ki. Özellikle Amerika ile İran arasındaki müzakere süreci, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalar da yapılacak. Aynı zamanda en düşük emekli aydına ilişkin çalışmaların da yine burada gündeme gelmesi öngörülüyor.
1: Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultayın toplanması için verilen 833 imza için 10 günlük süre doldu. Genel merkezden kurultayı toplama yönünde bir adım gelmedi, bir açıklama da yok. Süreç nasıl ilerleyecek?
2: Evet, aslında şöyle, genel merkez şu ana kadar sadece bir olağan kurultay yapacağını duyurdu. Dolayısıyla bu olağanüstü kurultay çağrısına bir cevabı olmadı. Şimdi Özgür Özel cephesi rotasını yargıya çevirdi. Böyle bir itirazı olacak. Bir yandan da şu anda CHP'de bulunan muhaliflerin ise sulh hukuk mahkemesine başvuru hazırlığı var. Yani yargı yolu üzerinden bir mücadele başlayacak gibi görünüyor. CHP'de bu arada Özgür Özel de yeni parti sinyalini dün verdi. Türkiye'de yeni bir yol açıyoruz mesajını paylaştı.
1: Ve komedyen Deniz Göktaş hakkında Ölü Deniz isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Hemen bir sormak isterim, neden?
2: Ferhat, aslında uzunca bir süredir konuşuluyordu. Deniz Göktaş'ın bu gösterisi YouTube'a konulduktan sonra çok fazla tartışma ortaya çıkmaya başladı. Acaba Cumhurbaşkanı'na hakaret mi var? Dini değerleri aşağılıyor mu? Yoksa bazı meslek gruplarına yönelik bir takım ifadeleri mi oldu diye çok tartışma vardı. Sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Dini değerleri aşağılama suçlamasıyla Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı, duyuruldu.
1: YouTube kanalından yaptığı yayınlarla Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan hakkında soruşturma başlatılan YouTuber Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda teslim oldu. Ardından neler yaşandı?
2: Evet, kendisi yurt dışındaydı. İfadeye çağrıldı. Bir kruz seyahatine, gemi seyahatine katıldığı ifade edilmişti. Ardından Kuşadası'na geldiği söylendi. İki ayrı ifade var burada. Biri teslim oldu denildi, biri gözaltına alındı şeklinde oldu. Daha sonrasında ifadesini verdi. İfadesinde Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı'na ilişkin konularda arkadaşlığımı bile bitirebilirim ve canımı vermeye hazırım dedi Tamar Tanrıyar. Ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Ve spor gündemine bir bakalım. Tabii FIFA 2026 Dünya Kupası ön planda ve sürpriz bir sonucu aslında beklenmedik maçlar oynanıyor güçlü. Almanya son 32 turunda havlu attı.
2: Evet, Almanya son 32 turunda havlu attı ve Paraguay penaltılarla Almanya'yı geçmeyi başardı ki Paraguay'a milli takımımız da mağlup olmuştu hatırlayacak olursak ve Paraguay'dan ardından bir karar geldi bu tarihi galibiyetin ardından. Bugünü ülke genelinde resmi tatil ilan etti Paraguay. Tabii Dünya Kupası'nın belki bir diğer sürprizi de Fas'ın Hollanda'yı geçmesi oldu.
1: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Hava Durumu.
3: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 22 derece. Gün boyunca Mainz ve Wiesbaden'de 19 ile 30, Rüsselsheim'de ise 20 ile 30 derece bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 112 euro 37 sent. Çeyrek altın ise 196 euro 64 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 11 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Zerrin Özer, basit numaralar. Hayırlı sabahlarınız olsun, güzel bir gününüz olsun günlerden. Salı, merhabalar. Güzel bir gün diliyoruz. Dinleyicimiz bir video göndermiş. Benzin istasyonundan. Abi diyor, benzin istasyonları diyor, yollardan daha kalabalık. Herkes bugün son gün diye benzin atıyor diyor. Ben de iş bitsin bir an önce soluğu, nefesi şeyde alacağım, benzin istasyonunda alacağım. Bugün indirimli benzinin son günü. Yarın yine eski düzen devam edecek. Akaryakıt vergisindeki indirim 2 ayla sınırlıydı. Bugün de Haziran'ın son günü, 30 Haziran. Onun için herkes arabasının deposunu fullemeye benzin istasyonlarına gidiyor efendim. Ben de hanıma da dedim mesela, arabayı fulle. Erkan yazmış. Neyi Türk gibi yapıyorsunuz, neyi Alman gibi yapıyorsunuz diye sordum. ...0-30-210-7-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Erkan diyor ki, Türk gibi yemek yiyorum diyor. Sonra diyor, midemde Alman gibi gaz yapıyor diyor. Artık gerisini sen düşün diyor. Düşünmek istemiyorum, bu ne be?
1: İnanılır şey değil.
0: Diğer mesajlara bakacağım. Bu mesajdan sonra mutlaka bir ara vermem gerekiyor. Ne yaptın Erkan ya? Alman arkadaşlarımızda da vardır o huy değil mi? Millet içinde, yalnız, kalabalık hiç. Bir de sesli sesli burun sümkürme mesela, o da var. Benzin istasyonları dolu abi diyor. Harbiden bakıyorum, gümrük kapısı gibi. Bulgaristan kapısı gibi ha.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: hileli manifest ve ajan pekan. Günaydın efendim, merhabalar. Mesajlar geliyor, teşekkür ediyoruz. 0-32-117-970-71. Alte Mainzer Straße. Hier wird geblitzt, 30er Zone, dikkat. Neyi Türk gibi yapıyorsun, neyi Alman gibi yapıyorsun diye sorduk dinleyicimiz. İsimlerinizi yazınız arkadaşlar. Mesajların sonu. Valla mesajsız, isimsiz mesajları okumayacağım artık. Yemeklerimi Türk gibi yapıyorum. Kurallara Alman gibi uyuyorum diyor dinleyicimiz. Güzel. Kurallara hepimiz Almanlar gibi uyuyoruz. Alman gibi uyuyoruz da çiğnediğimiz zaman da Türk gibi çiğniyoruz. 0-32-117-970-71. Selçuk Stuttgart'tan yazmış. Selçuk Mustafaoğlu. 20 yıldır Almanya'dayım. Daha alışamadım. Yunanistan'ın Selanik şehrinden geliyorum diyor. Gökhan ya, tabii geç yaşta gelenler, biraz ileri yaşlarda gelenler alışmakta zorlanıyor. Ama burada doğup büyüyen, burada yetişen insanlar, arkadaşlar, gençler, onlar tabii ki Türkiye'de çok zorlanıyorlar. Gökhan yazmış. Burada kırmızı ışıkta bekliyorum. Türkiye'de beklemiyorum diyor. Ömer. Abi burada sessizliğe, sakinliğe alıştım. Türkiye'deki hareketlilik stres yapıyor bana. İstanbul gibi büyük şehirlerde her köşeden insan fışkırıyor resmen diyor. Şöyle oluyor o zaman.
1: O ne kalabalıktır. İnsanın üstüne gelirler.
0: Tır şoförüyüm demiş arkadaşımız. Yükü Alman gibi yüklüyorum ama direksiyona geçince Türk gibi kullanıyorum diyor. Alman gibi yüklüyorum demek şey yani, yük sağa sola devrilmesin, güvenli olsun. Kullanırken boş ver ya, ne güveni. Düren'den Enes yazmış. Hayırlı sabahlar sevgili abicim ve ablacığım. Güzel bir hafta diliyorum herkese diye yazmış. Ablacığım kim? Hakan'a kastediyorsan bozulur ha ben sana. Almanlar gibi çalışıyorum. Türk gibi de patır kütür yiyorum parayı diyor. Aslında şey yapacaksın. Türk gibi çalışacaksın, Alman gibi yiyeceksin. En güzeli o. Yasin günaydın.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Skor kralı çekilişimizi biraz sonra yapacağız ve Almanya-Paraguay maçına doğru tahminde bulunan 9 dinleyicimiz var. Bu 9 dinleyicimizden birini seçeceğiz ve 100 euro değerine Meray Kuruyemiş paketi kazanacak bu dinleyicimiz. Aynı zamanda isterse Türk milli takımı forması, Alman milli takımı forması ve aynı zamanda bir adet DAB radyo ve tabii ki iPhone 17 kazanma şansını da bu doğru tahmini göndermiş olan dinleyenlerimizin hepsi. Çekilişimize girmeye hak kazandı bile. Birazdan çekilişimizi yapacağız. Önce haber merkezimize bağlanıyoruz. Günaydın.
0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
3: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Bad Kösnach bölgesindeki Traisen'de Rottenfels yakınlarındaki orman yangını nedeniyle uygulanan tahliye kararı kaldırıldı. Yaklaşık 650 kişi evlerine dönebilecek. SVR'e konuşan Bad Kösnach Kaymakamı Bettina Dickes, mühimmat riski bulunan bölgenin yandığını ve sıcaklığın düştüğünü açıkladı. Arweiler ilçesi 5 sene önceki sel felaketinin ardından yeniden inşaat çalışmalarındaki son durumu bugün basın turuyla tanıtıyor. Medya temsilcileri su yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik iki projeyi yerinde inceleyecek. Temmuz 2021'de Ağır Vadisi'nde meydana gelen sel felaketinde 135 kişi hayatını kaybetmişti. Pals bölgesinde etkili olan aşırı sıcaklar Frankenthal şehir kliniğinde çok sayıda acil vakaya yol açtı. Klinik hafta sonu boyunca sıcak çarpması, sıcak bitkinliği ve benzeri şikayetlerle birçok hastanın tedavi edildiğini bildirdi. Açıklamaya göre sadece hafta sonu nöbetinde 5 kişi de hayatını kaybetti. Bugün hava önce açık ve parçalı bulutlu olacak. Günün büyük bölümünde yağış beklenmiyor. İlerleyen saatlerde yer yer sağanak ve gök gürültüsü görülebilir. Sıcaklık 29 ila 32 derece arasında seyredecek. Değerli dinleyenler, Niedersachsen, Aşağı Saksonya eyaletinin Stade kentinde bir anne çocuk kurumunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Polis ölenlerden 4'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğunu kaydetti. Kurbanların tamamının kurum ya da gençlik dairesi çalışanı olduğu açıklandı. Saldırının 3 aylık bir bebekle ilgili velayet görüşmesi sırasında yaşandığı bildirildi. Şüphelinin Hannover bölgesinden 45 yaşındaki bir erkek olduğu belirtildi. Polisin açıklamasına göre şahıs Almanya'da doğdu ve Türk vatandaşı. Edinilen bilgiye göre şüpheli olaydan sonra kaçmaya çalışırken yakalandı. Bebeğin annesi ve çocuk saldırıda yaralanmadı. Almanya'da akaryakıt fiyatlarında Temmuz başından itibaren artış bekleniyor. 2 aydır uygulanan akaryakıt indirimi Haziran sonunda bitiyor. ADAC'ye göre 1 Temmuz'dan itibaren benzin ve dizelin litre fiyatı 17 sent pahalanabilir. Kim bilir, belki depoları şimdiden doldurma zamanı. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Türk.

fallar.

0: Meray Kuruyemiş'in sunduğu Dünya Kupası Skor Kralı çekilişi başlıyor.
1: Skor Kralı çekilişimizi yapıyoruz ve şu an Instagram'dan da canlı canlı stüdyomuzdan yaptığımız, stüdyomuzda gerçekleştirdiğimiz çekilişimizi takip edebiliyorsunuz. Skor Kralı yarışmasında Meray Kuruyemiş'le beraber Skor Kralı'nı arıyoruz. Dünya Futbol Şampiyonası'nda özellikle Almanya'nın ve Türkiye'nin maçlarına skor tahmininde bulunuyorsunuz. Almanya Paraguay maçı kaç kaç biter diye sorduk. Türkiye tabii elenmişti. Almanya da elendi maalesef. Almanya Paraguay maçı kaç kaç biter sorusuna birçok tahmin geldi. Yüzlerce tahmin geldi. Ama bir bir skorunu tahmin eden sadece 9 dinleyicimiz var. Ve bu 9 dinleyicimiz arasında şimdi bir çekiliş yapacağız. 1'den 9'a kadar bu dinleyicilerimizi numaraladık ve internette bir bir number generator var. Yani tesadüfen numara seçen bir sistem var, rakam seçen bir sistem var. 1'den 9'a kadar sıraladık. Şimdi bu button'a basacağım ve çıkacak olan numaradaki dinleyicimiz isterse Alman milli takım forması, isterse Türk milli takım forması kazanacak. 100 euro değerinde de Meray Kuruyemiş'ten harika bir hediye paketi ve bir adet bizi her yerden dinleyebileceğiniz DAB radyosu kazanacak bu dinleyicimiz. O zaman hazırsanız, canlı yayında da şu an takip ediyorsunuz. Şu tuşa basıyorum ve 6 numaradaki dinleyicimiz kimmiş? Tabii Instagram rumuzlarını belirtmiş dinleyenlerimiz. Ha alt çizgi UA alt çizgi ha. Hülya mı acaba? Ya da UA Ultra Aslan mı acaba? Orasını bilemiyoruz. Ha Hamburg'da olabilir tabii ki. Ama bu rumuzlu arkadaşımız Meray Kuruyemiş ve Metropol FM'den 100 euro değerinde hediye paketi, aynı zamanda milli takım forması ve bir adet DAB radyo kazandı. Ve tüm doğru tahminde bulunan dinleyenlerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz final çekilişimizde bir adet iPhone 17 kazanabilecek. Siz de bu hediyeleri kazanmak istiyorsunuz. O zaman Perşembe akşamı oynanacak olan İspanya-Avusturya maçı kaç kaç biter? Hemen Metropol FM'in Instagram sayfasına giriyorsunuz ve skor tahmininizi bize gönderiyorsunuz. Bol şanslar.
2: Bu maçın kazananı belli oldu. Ama büyük ödül için yarış devam ediyor. Sen de Türkiye ve Almanya maçlarının skorunu doğru tahmin et. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte iPhone 17 kazanma şansını yakala. Ne kadar çok doğru tahmin edersen büyük ödüle o kadar yakınsın. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Metropol FM'desiniz, güzel sabahlar diliyoruz. Evet, tatil sezonunun tam ortasındayız ve Gedik oğlu ailesi Frankfurt'tan yola çıktık, Türkiye'ye gidiyoruz diyorlar. Sırbistan'dayız diye mesaj gönderdiler ve ben de Nurun yahu sizi bir arayayım dedim. Gedikoğlu ailesi, günaydın.
4: Günaydın, hayırlı sabahlar.
3: Nasılsınız?
4: İyiyiz, yoldayız, gidiyoruz.
3: Nasıl gidiyor yol?
4: Şimdiye kadar çok iyi.
3: O zaman birazdan yoldan bahsedelim mi? Güzel bir şarkı arası yapalım, ondan sonra sizinleyiz. Oldu mu? Yolculuğunuza eşlik edeceğiz,
4: tamam,
3: buradan biz de. Tamam. Okey.
4: Tamam. Oldu.
3: Nicht aufliegen.
4: Okay.
3: Und nicht schnell fahren.
4: Und nein. Nicht schnell fahren.

0: İsyankar Sefo Mustafa Sandal Unutulmaz bu şarkısını seslendirdi. Ve Gedikoğlu ailesi şu an Sırbistan'da Sıla yolunda. İyi yolculuklar diliyoruz onlara. Filiz Hanım, nasıl gidiyor yolculuk?
1: Teşekkür ederiz. Çok iyi gidiyor şimdiye kadar.
0: Frankfurt'tan geldik. Frankfurt'tan dün yola çıktınız.
1: Aynen. 11'de öğlende yola çıktık. Öğlen olmadan 11'de. Gece bir mola verdik. Macaristan'da.
0: Peki bir şey soracağım.
1: Ve siz hani girdik.
0: Şimdi Berlin tarafından gelenler genelde Çekya'ya giriyor. Siz ama Çekya üzerinden değil Avusturya üzerinden gidiyorsunuz.
1: Evet, biz Avusturya üzerinden Österreich. Ya. Ondan sonra Macaristan, Ungarn.
0: Okey. Macaristan ya, zaten yolun Berlin. Yarısı. Macaristan zaten yolun yarısı.
1: Aynen. Aynen, zaten bu yola şimdi girdik inşallah. Güzel bir şekilde böyle yollar boş şimdilik. Hava tabii ki sıcak ama yollar boş. Hı hı. Böyle devam giderse Bulgaristan'a giriyoruz.
0: Hadi bakın, ne kadar kaldı Bulgaristan'a? Kaldı. Nerelerdesiniz aşağı yukarı? Bey abi bilir. Eşinizin ismi neydi?
1: Eşimin ismi Volkan. Şu anda duyulmuyor sizi ama ben aktarıyorum onu.
0: Siz muavinlik yapıyorsunuz.
1: Konuştuklarımızı. Aynen, evet. Muss ja wach bleiben, ne? Ağzına bir şeyler vermek, bir su vereyim, bir şey vereyim.
0: Muavin nasıl olmalı? Şimdi Sıla yolunda sürücünün yanındaki muavin nasıl olmalı? Onu bir söyler misin? Nasıl bir serviste bulunuyorsunuz?
1: Yani şimdi muavin nasıl olmalı? Bir gözlüğünü ister, su anbieten yaparım. Möchtest du was trinken derim. Fındık fıstık bir şeyler ister misin derim. Ağzına bir sarma veririm mesela. Öyle.
0: Dur benim hanım şu boğulacağım yavaş.
1: Yani biraz schon unterhalten, ein bisschen reden. Ja. Also durmadan da susmak da güzel değil bence. Çünkü man wird müde. Zaten bizim arabada çocuk olduğu için sesin değil araba ama yine de bir mal bisschen Kontakt aufnehmen, bisschen mal mit ihm reden.
0: Bazen o arkadaki ses yani insana bazen arkadaki o ses ninni gibi geliyor.
1: Evet, aynen. Peki. Nee, also ich versuche schon ihn wach zu halten.
0: Volkan Bey, en çok ne istiyor sizden? Siz muavinlik yaparken en çok şunu ver dediğin nedir?
1: Volkan Bey ist çok kolay bir insan. Sehr pflegeleicht. Hiçbir şey istemiyor. Er ist wunschlos glücklich.
0: Sen zorla
1: ben
0: veriyorsun hepsini.
1: Ben veriyorum. Anbieten yapıyorum. Çok, evet, o hiçbir şey istemiyor.
0: Çok güzel.
1: Arada bir su ister ama da es nicht so. Ja.
0: Okay, dinlendiniz mi peki? Yolda bir yerde konakladınız mı? Dinlendiniz mi?
1: Aynen, bir otelde kaldık. Macaristan çıkışında. Orada bir gece yaptık. Und das hat sehr gut getan. Und jetzt sind wir wieder fit auf dem Weg.
0: Çok güzel, evet. Tabii yeah. Macaristan yolun yarısı dedim az önce zaten. Hani dinlenerek gitmek en güzeli. Hem çocuk için, evet. Çocuklar için, hem yanınızdaki insanlar için ve tabii ki şoför için özellikle. Hani siz tabii kullanıyor ki. Musunuz? Siz mi kullanıyorsunuz? Eşiniz kullanıyor şu an. O da size muavinlik yapıyor mu?
1: Şu anda eşim bana vermez.
0: Niye?
1: Yok, hiçbir şey yapmaz Volkan Bey. Çok sessizdir. Hiç konuşmaz. Ben bir şey bulmaya çalışıyorum konuşması için.
0: Arabayı size vermiyor mu dediniz?
1: Vermiyor, hayır. Kesinlikle vermiyor.
0: Neden?
1: Bilmiyorum, niye vermiyorum Volkan arabayı?
0: Çok kıymetli arabası var demek ki.
1: Yok, hayır. Ondan değil ama hani babasına bile vermiyor. Türkiye'li bir kere kayınbabam, yani babasına Türkiye'ye gittiler arabayla. Hı hı. Orada bile genellikle kendi sürdü. Yani şoförlüğü çok iyidir maşallah. Nazar değmesin, ona güveniyorum ama... Galiba hakimiyet kendi elinde olmasını istiyor o anda.
0: Evet, kendi şoförlüğüne daha çok güveniyor var. Demek ki maşallah diyor.
1: Evet, galiba öyle, evet.
0: Evet, çocuklar, kaç çocuk var arabada şu an? Kaç çocuğunuz var?
1: 3 tane.
0: İsimleri ne? Onlara da buradan selam gönderin. Bir ses yapsınlar, bir bağırsınlar. Arkadaşım. Ne kadar sesli çocuk bunlar ya?
1: Onlar şu anda arkada mayışmış bir halde uyuma şeklindeler.
0: Ay canlarım benim.
1: Kızım Ülkü 14 yaşında. Yiğit var. Oğlum Yiğit 11 yaşında. Bir de Asel 4 yaşında.
0: Maşallah. Güzel tatiller diliyoruz. Peki nereye gideceksiniz?
1: Evet.
0: Türkiye'de nereye gidiyorsunuz? Türkiye'de nereye gidiyorsunuz Filiz Hanım? Hadi bir daha sorayım. Türkiye'de nereye gidiyorsunuz Filiz Hanım? Duyuyor musunuz beni? Bu kadar muhabbet yeter dedi herhalde Filiz Hanım. Ya da Volkan Bey konsantrasyonumu bozuyorsun, yeter artık dedi muhabine. Ama yolda

0: Tankstellen wieder deutlich ansteigen.
1: An den allermeisten Tankstellen dürfte noch der steuervergünstigte Sprit in den Zapfsäulen stecken. Das heißt, die Preise dürften eigentlich nicht so rasch steigen und aufgrund des entspannteren Ölmarktes auch ohne Tankrabatt fairerweise unter 2 Euro bleiben. Das hält der ADAC nach den Erfahrungen aus dem ersten Tankrabatt aber für eher unwahrscheinlich. Laut IFO-Institut haben die Mineralölkonzerne bei Super und E10 die Steuersenkung von 16 bis 17 Cent pro Liter nahezu vollständig an die Verbraucher weitergegeben. Anders sieht es bei Diesel aus. Da lag der Effekt nur bei 12 Cent pro Liter. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
0: Deutschland und die Niederlande übernehmen heute gemeinsam mehr Verantwortung für die Abschreckung und Verteidigung an der Ostflanke der NATO. Das deutsch-niederländische Korps stellt nun die Führung über die Landesstreitkräfte der NATO in Estland und Lettland.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete bizlerle, güçlü merhabalar.
4: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkürler. Güçlü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor.
4: Evet, özellikle de 6-7 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin bu toplantıda ele alınması bekleniyor. Bunun dışında başlık var mı? Var tabii ki. Özellikle Amerika ile İran arasındaki müzakere süreci, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalar da yapılacak. Aynı zamanda en düşük emekli aydına ilişkin çalışmaların da yine burada gündeme gelmesi öngörülüyor.
3: Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultayın toplanması için verilen 833 imza için 10 günlük süre doldu. Genel merkezden kurultayı toplama yönünde bir adım gelmedi, bir açıklama da yok. Süreç nasıl ilerleyecek?
4: Evet, aslında şöyle, genel merkez şu ana kadar sadece bir olağan kurultay yapacağını duyurdu. Dolayısıyla bu olağanüstü kurultay çağrısına bir cevabı olmadı. Şimdi Özgür Özel cephesi rotasını yargıya çevirdi. Böyle bir itirazı olacak. Bir yandan da şu anda CHP'de bulunan muhaliflerin ise sulh hukuk mahkemesine başvuru hazırlığı var. Yani yargı yolu üzerinden bir mücadele başlayacak gibi görünüyor. CHP'de bu arada Özgür Özel de yeni parti sinyalini dün verdi. Türkiye'de yeni bir yol açıyoruz mesajını paylaştı.
3: Ve komedyen Deniz Göktaş hakkında Ölü Deniz isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Hemen bir sormak isterim, neden?
4: Ferhat, aslında uzunca bir süredir konuşuluyordu. Deniz Göktaş'ın bu gösterisi YouTube'a konulduktan sonra çok fazla tartışma ortaya çıkmaya başladı. Acaba Cumhurbaşkanı'na hakaret mi var? Dini değerleri aşağılıyor mu? Yoksa bazı meslek gruplarına yönelik bir takım ifadeleri mi oldu diye çok tartışma vardı. Sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Dini değerleri aşağılama suçlamasıyla Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı, duyuruldu.
3: YouTube kanalından yaptığı yayınlarla Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan hakkında soruşturma başlatılan YouTuber Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda teslim oldu. Ardından neler yaşandı?
4: Evet, kendisi yurt dışındaydı. İfadeye çağrıldı. Bir kruz seyahatine, gemi seyahatine katıldığı ifade edilmişti. Ardından Kuşadası'na geldiği söylendi. İki ayrı ifade var burada. Biri teslim oldu denildi, biri gözaltına alındı şeklinde oldu. Daha sonrasında ifadesini verdi. İfadesinde Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı'na ilişkin konularda arkadaşlığımı bile bitirebilirim ve canımı vermeye hazırım dedi Tamar Tanrıyar. Ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.
3: Ve spor gündemine bir bakalım. Tabii FIFA 2026 Dünya Kupası ön planda ve sürpriz bir sonucu aslında beklenmedik maçlar oynanıyor güçlü. Almanya son 32 turunda havlu attı.
4: Evet, Almanya son 32 turunda havlu attı ve Paraguay penaltılarla Almanya'yı geçmeyi başardı ki Paraguay'a milli takımımız da mağlup olmuştu hatırlayacak olursak ve Paraguay'dan ardından bir karar geldi bu tarihi galibiyetin ardından. Bugünü ülke genelinde resmi tatil ilan etti Paraguay. Tabii Dünya Kupası'nın belki bir diğer sürprizi de Fas'ın Hollanda'ya geçmesi oldu.
3: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Metropol FM Hava Durumu.
5: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 22 derece. Gün boyunca Mainz ve Wiesbaden'de 19 ile 30, Rüsselsheim'de ise 20 ile 30 derece bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibarıyla gram altın yaklaşık 112 euro 37 sent. Çeyrek altın ise 196 euro 64 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 11 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda 30 Haziran Salı günü Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı ARD. 30 Haziran Salı günü Fransa İsveç'le karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı TDF ve Magenta. 1 Temmuz Çarşamba Meksika ile Ekvador sabaha karşı 03'te karşılaşacak. Yayıncı TDF ve Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Deutschland ist raus. Almanya elendi ve feci bir hayal kırıklığı var Almanya'da insanlarda. Ben de o insanlara dahilim. Almanya Paraguay'a karşı elenmesi, Almanya'nın elenmesi hiç beklenmiyordu. Ve şimdi bunu spor redaktörümüz Volkan Ağır'la konuşacağız. Günaydın Volkan.
2: Günaydın Serdar. Almanya'nın elenmesi dediğin gibi büyük bir şok yaşattı. Ben de dün maçı izlerken Alman arkadaşımla konuşuyordum. Skor üzerine konuşuyorduk. Gol oldukça yazıyorduk birbirimize. Penaltılardan sonra yazışmadık. Ben de acısının biraz dinmesini bekledim. Sabah şöyle bir mesaj geldi. Lütfen bu maç üstüne artık konuşmayalım dedi.
1: Yani çok ciddi Almanlar, bir çok ciddi bir hayal kırıklığı var. Çünkü maçtan önce hep şu deniliyordu. Im Achtelfinale wartet Frankreich. Yani böyle arkada böyle turu geçmişiz gibi, turu geçmiş gibi Almanya, böyle bir his vardı. Paraguay pek mi ciddiye alınamadı? O tabii onun için hayal kırıklığı daha büyük sanki.
2: Kesinlikle daha büyük. Almanya'da son yıllarda aslında Dünya Kupalarında iyi bir performans sergilemiyor. Öyle bildiğimiz yarı finaller, finaller yok. Gruplarda eleniyorlar. Aslında bu geçmiş son iki Dünya Kupası'na bakarsak da bu Dünya Kupası'ndaki bu sonuç bir yandan da bir aşama kaydetmiş, gelişme olarak da görülebilir. Yani 2018'de Dünya Kupası'nda gruptan elenmişlerdi. Almanya bunu kaçırıyor. Yani her turnuvaya
1: 22'de de elendiler takılıyor. Grupta, Katar'da da
2: evet,
1: elendiler.
2: Aynı şekilde dediğin gibi. Yani Almanya eskisi gibi hani biz hala 90+8'de golümüzü atarız, kazanırız gibi düşünüyor ama artık öyle değil. Her şey değişti. Almanya da bunu devam ettiremiyor ne yazık ki. Yani Almanya'nın elenmesi sürecinde maçı izlerken Alman kanalında Paraguay için de şöyle bir yorum yaptı spiker. Bu takım Paraguay dünya şampiyonlarını yenmeyi iyi biliyor dedi maç 1-0 iken. Çünkü gruplarda elemelerde Güney Amerika elemelerinde Brezilya, Arjantin ve Uruguay gibi dünya kupası olan takımları da 1-0 mağlup etmişlerdi. Benzer tarifeyi Almanya'yı da uygulamayı başardılar.
1: Türkiye'de grupta aynı Almanya karşı oynadıkları gibi oynadılar aslında. Ya da Almanya Türkiye karşı oynadıkları gibi oynadılar. Defans ağırlıklı ve girdikleri pozisyonu gole çevirdiler ve çok ciddi bir savunma yaptılar. Almanya'da o savunmayı aşamadı.
2: Çünkü Almanya'da söylediğim gibi Paraguay nasıl Türkiye'ye karşı oynadığını Almanya'ya oynadıysa, Almanya'da Türkiye'nin Paraguay'a oynadığını oynadı bir yandan.
1: Evet.
2: Çok benzer bir oyun izledik. Sürekli yan pas, çizgiye pas, sana gidemiyor, geri dönüyor. Öbürü gidiyor, gelemiyor. Aynı hikayeler. Sağdan soldan yapılan ortalarda neyse ki Almanya'nın iki tane uzun kafa vurabilecek forveti vardı da en azından penaltı atışlarına taşıyabildiler. 90 dakikada yenilmediler. Türkiye bunu eksik yapmıştı. Paraguay'a ezilmeyi, yenilmeyi büyük bir ezilmek olarak yorumluyordu Türkiye. Belki Türkiye'de küçük bir ya bizi eleyen takım son 16'ya çıktı, Almanya'yı eledi diye küçük bir böyle teselli bulabilir belki bu Paraguay'ın tur atlamasıyla.
1: Peki Nagelsmann, antrenör Nagelsmann ne olacak? Deniz Undav normalde maça sonradan giriyordu. Bu kez ilk 11'de başladı. Ama evet, pek verimli Deniz olmadı.
2: Deniz Undav'ın ilk 11'de başlaması çok tartışıldı. Ben birçok yayınımızda da söylediğim gibi bazı oyuncular yedekten gelir, o hissiyatı verir. Bu adam geliyor, gol atacak hissiyatını verir. Gol olur. Yorgun savunmaya karşı bunu yapar. Sonucunda da pozitif sonuç alır. Bunu görüyorduk bugüne kadar. Deniz Undav ilk 11'de başlayınca tam bir sonuç alamadı. Gole dönük olarak.
1: Sonradan oyuna giren Voltemade de pek bir şey yapamadı.
2: Evet, Voltemade de zaten ilk defa bugün dünkü maçta süre aldı. O da sonuç vermedi. Nagelsmann'ın geleceği tartışılıyor şimdi. Normalde Almanya'da veya herhangi bir büyük takımda böyle bir elenme olduğunda teknik direktör değişikliği yaşanır. Sportif direktör Rudi Völler diyor ki ben bu kararı verecek kişi değilim ama bence Nagelsmann'la kötü bir yolda değiliz. Devam edebiliriz diyor. Jürgen Klinsmann çok sert bir açıklama yaptı aslında Amerika medyasına. O da takımın eski teknik direktörü. Kendisi diyor ki biz diyor bu penaltı atışlarıyla elenmeyi kabul edemeyiz. Çünkü biz penaltı atışlarını çok severiz. Biz tarihte hep penaltı atışı atarak
1: ilk defa
2: kazanmıştık.
1: İlk defa Almanya penaltılarda yenildi.
2: Evet, Dünya Kupası tarihinde ilk defa ve 19 penaltının 18'ini de Dünya Kupalarında bu seri atışlara kalan süreçte gole çevirmişler ama dün akşam 6 penaltının 3'ünü atamadılar. Yani Almanya kendi tarihiyle çok çeliştiği bir gece yaşadı ve turnuvaya veda etti. Nagelsmann da diyor ki eğer federasyonun bir talebi varsa yolları ayırmak gibi, ben buradayım ama görevimden kaçacak da değilim. Varsa bir talepleri oturur konuşuruz, ben hazırım diyor.
1: Evet, Almanya skoru da tekrar alalım senden.
2: 90 dakikası 1-1 bitti. Penaltılar sonunda Paraguay 4-3 eledi Almanya'yı ve son 16 turunda Fransa-İsveç maçının galibini bekleyecek.
1: Fransa-İsveç maçı da bu akşam saat 23'te kıymetli dinleyenler. Spor redaktörümüz Volkan Ağır'a çok teşekkür ediyoruz. Tekrar konuşacağız Dünya Futbol Şampiyonası'nda olup biteni. Volkan teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim, iyi günler herkese.
0: Gazi birleştirir, tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Bad Kösnach bölgesindeki Traisen'de Rottenfels yakınlarındaki orman yangını nedeniyle uygulanan tahliye kararı kaldırıldı. Yaklaşık 650 kişi evlerine dönebilecek. SVR konuşan Bad Kösnach Kaymakamı Bettina Dickes, mühimmat riski bulunan bölgenin yandığını ve sıcaklığın düştüğünü açıkladı. Ahrweiler ilçesi 5 sene önceki sel felaketinin ardından yeniden inşaat çalışmalarındaki son durumu bugün basın turuyla tanıtıyor. Medya temsilcileri su yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik iki projeyi yerinde inceleyecek. Temmuz 2021'de Ahr Vadisi'nde meydana gelen sel felaketinde 135 kişi hayatını kaybetmişti. Pfalz bölgesinde etkili olan aşırı sıcaklar Frankenthal şehir kliniğinde çok sayıda acil vakaya yol açtı. Klinik hafta sonu boyunca sıcak çarpması, sıcak bitkinliği ve benzeri şikayetlerle birçok hastanın tedavi edildiğini bildirdi. Açıklamaya göre sadece hafta sonu nöbetinde 5 kişi de hayatını kaybetti. Bugün hava önce açık ve parçalı bulutlu olacak. Günün büyük bölümünde yağış beklenmiyor. İlerleyen saatlerde yer yer sağanak ve gök gürültüsü görülebilir. Sıcaklık 29 ila 32 derece arasında seyredecek. Değerli dinleyenler, Niedersachsen, Aşağı Saksonya eyaletinin Stade kentinde bir anne çocuk kurumunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Polis ölenlerden 4'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğunu kaydetti. Kurbanların tamamının kurum ya da gençlik dairesi çalışanı olduğu açıklandı. Saldırının 3 aylık bir bebekle ilgili velayet görüşmesi sırasında yaşandığı bildirildi. Şüphelinin Hannover bölgesinden 45 yaşındaki bir erkek olduğu belirtildi. Polisin açıklamasına göre şahıs Almanya'da doğdu ve Türk vatandaşı. Edinilen bilgiye göre şüpheli olaydan sonra kaçmaya çalışırken yakalandı. Bebeğin annesi ve çocuk saldırıda yaralanmadı. Almanya'da akaryakıt fiyatlarında Temmuz başından itibaren artış bekleniyor. 2 aydır uygulanan akaryakıt indirimi Haziran sonunda bitiyor. ADAC'ye göre 1 Temmuz'dan itibaren benzin ve dizelin litre fiyatı 17 sent pahalanabilir. Kim bilir, belki depoları şimdiden doldurma zamanı. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Avrupa'da yetişip Afrika'nın gurur kaynaklarından biri haline gelen bir futbolcunun hikayesine geçiyoruz bugün. İsmail Jakobs. Hızıyla, bitmek bilmeyen enerjisiyle ve sahadaki mücadeleci kimliğiyle dikkat çeken bu sol bek, Galatasaray taraftarının da yakından tanıdığı isimlerden biri. Almanya'nın Köln kentinde futbola başladı Jakobs. Erste FC Köln altyapısında yetişerek profesyonel futbolun kapısını araladı. Genç yaşta Bundesliga'da gösterdiği cesur performans onu Fransa'nın köklü kulüplerinden Monaco'ya taşıdı. Burada Avrupa futbolunun temposunu ve disiplinini daha da geliştirdi. Ancak kariyerinin en dikkat çekici kararlarından biri milli takım tercihi oldu. Almanya genç milli takımlarında forma giydikten sonra ailesinin köklerine döndü Jakobs ve Senegal milli takımını seçti. Afrika futbolunun önemli temsilcilerinden biri haline geldi. Türkiye'deki futbol severlerse onu Galatasaray formasıyla tanıdı. Önce kiralık olarak Sarı Kırmızılı ekibe katıldı. Ardından performansıyla kulübün kendisini bonservisiyle kadrosuna katmasını sağladı. Hücumdaki dinamizmi, savunmadaki disiplini ve hiç düşmeyen temposuyla Galatasaray'ın oyun planında da önemli bir rol üstlendi. İsmail Jakobs'un hikayesi yalnızca başarılı transferlerden ibaret değil. O, farklı kültürleri, farklı futbol ekollerini ve iki kıtayı aynı kariyerde buluşturan modern futbolcuların en güzel örneklerinden biri. Bugün sahaya her çıktığında yalnızca Galatasaray'ın başarısı için değil, köklerine duyduğu bağlılığı ve kurduğu büyük hayalleri de temsil ediyor. Belki de onu özel yapan tam olarak bu. Hangi formayı giyerse giysin, mücadeleden asla vazgeçmeyen bir karakter olması.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran. Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
2: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır. Gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
3: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Yes.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultayın toplanması için verilen 833 imza için 10 günlük süre doldu. Genel merkezden kurultayı toplama yönünde bir adım gelmedi, bir açıklama da yok. Süreç nasıl ilerleyecek?
1: Evet, aslında şöyle, genel merkez şu ana kadar sadece bir olağan kurultay yapacağını duyurdu. Dolayısıyla bu olağanüstü kurultay çağrısına bir cevabı olmadı. Şimdi Özgür Özel cephesi rotasını yargıya çevirdi. Böyle bir itirazı olacak. Bir yandan da şu anda CHP'de bulunan muhaliflerin ise sulh hukuk mahkemesine başvuru hazırlığı var. Yani yargı yolu üzerinden bir mücadele başlayacak gibi görünüyor. CHP'de bu arada Özgür Özel de yeni parti sinyalini dün verdi. Türkiye'de yeni bir yol açıyoruz mesajını paylaştı.
0: Ve komedyen Deniz Göktaş hakkında Ölü Deniz isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Hemen bir sormak isterim, neden?
1: Ferhat, aslında uzunca bir süredir konuşuluyordu. Deniz Göktaş'ın bu gösterisi YouTube'a konulduktan sonra çok fazla tartışma ortaya çıkmaya başladı. Acaba Cumhurbaşkanı'na hakaret mi var? Dini değerleri aşağılıyor mu? Yoksa bazı meslek gruplarına yönelik bir takım ifadeleri mi oldu diye çok tartışma vardı. Sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Dini değerleri aşağılama suçlamasıyla Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı, duyuruldu.
0: YouTube kanalından yaptığı yayınlarla Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan hakkında soruşturma başlatılan YouTuber Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda teslim oldu. Ardından neler yaşandı?
1: Evet, kendisi yurt dışındaydı. İfadeye çağrıldı. Bir kruz seyahatine, gemi seyahatine katıldığı ifade edilmişti. Ardından Kuşadası'na geldiği söylendi. İki ayrı ifade var burada. Biri teslim oldu denildi, biri gözaltına alındı şeklinde oldu. Daha sonrasında ifadesini verdi. İfadesinde Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı'na ilişkin konularda arkadaşlığımı bile bitirebilirim ve canımı vermeye hazırım dedi Tamar Tanrıyar. Ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Ve spor gündemine bir bakalım. Tabii FIFA 2026 Dünya Kupası ön planda ve sürpriz ve sonucu aslında beklenmedik maçlar oynanıyor güçlü. Almanya son 32 turunda havlu attı.
1: Evet, Almanya son 32 turunda havlu attı ve Paraguay penaltılarla Almanya'yı geçmeyi başardı ki Paraguay'a milli takımımız da mağlup olmuştu hatırlayacak olursak ve Paraguay'dan ardından bir karar geldi bu tarihi galibiyetin ardından. Bugünü ülke genelinde resmi tatil ilan etti Paraguay. Tabii Dünya Kupası'nın belki bir diğer sürprizi de Fas'ın Hollanda'ya geçmesi oldu.
0: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatimiz 11.06. Günlerden salı, güzel bir havamız var. Yine güneş çıktı ama o kadar hafta sonu gibi değil. Ama zaten olmasın öyle de. Ve bugünkü 2 saatlik birlikteliğimizde yine her zamanki dediğim gibi dedikodumuz olacak. DJ Hakan şarkıları olacak. Ondan sonra ilginç de haberlerim olacak. Az sonra öncesinde Cenk Eren kopsun kıyamet diyor. Şöyle bir fiyakalı bir giriş yapalım. Telefon numaramız 0 32 17 970 71.
1: Yayında mısın torpağım? Torpağım neredesin? Torpağım alo.
0: Serdar da bensiz yapamıyor. Ben de onsuz yapamıyorum. İkimiz de bir adam edebiliyor.

0: Be. Şimdi maçlar da tabii ki aldı başını gidiyor. Hiç beklenmedik takımlar bir bir eleniyor. Ve Paraguay'a bakar mısınız yaptığı şeyi? Allah Allah diyoruz vallahi. Olacak gibi değil. Şimdi bir de Fransa'ya karşı. Bir de Fransa'yı yeniyorlar mı? Vallahi billahi acayip olur bence de. Aynı öyle. Şimdi bakalım Dünya Şampiyonası'nda, daha doğrusu Kupası'nda özel haberlerimizde Volkan arkadaşımız bize ne gibi haberler getiriyor?
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda Paraguay, Almanya'yı penaltı atışları sonrası eleyerek son 16 takım arasına kaldı. Deniz Undav'ın ilk 11'de başlaması Almanya'ya galibiyeti getirmedi. 90 dakikası 1-1 bitti maçın. Almanya'nın uzatma sürelerinde attığı gol video asistan hakem tarafından iptal edildi ve tur atlayan takım penaltı atışlarıyla Paraguay oldu. Karşılaşma sonrası Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann takımdaki geleceği hakkındaki soruya "Bu sadece benim elimde olan bir şey değil. Böyle bir talep varsa bana söylenmeli. Ben hazırım." dedi. Almanya'nın eski teknik direktörü Jürgen Klinsmann da milli takımı eleştiri yağmuruna tuttu. Katar ve Rusya'daki turnuvalar kadar kötü bir elenme biçimi. Takım penaltı atışları için bile hazırlanmamış. Bu akıl almaz bir şey bizim için. Çünkü biz penaltı atışlarını çok severiz. Baştan aşağı her şey sorgulanmalı ve bu elenmenin de bazı sonuçları olmalı, dedi. Almanya en son 1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekoslovakya'ya karşı seri penaltı atışlarında elenmişti. Dünya Kupaları tarihinde ise bugüne kadar 4 kez seri penaltı atışlarıyla tur atlayan Almanya, kullandığı 19 penaltının 18'ini de gole çevirmişti. Paraguay karşısında ise 6 penaltının 3'ünden yararlanamadı. Tur atlayan Paraguay'ın teknik direktörü Gustavo Alfaro kazandıkları zafer hakkında "Biz kırmızı toprağın çocuklarıyız. Çoğu zaman çıplak ayakla futbol oynayarak büyüdük. Bugün burada olmamızı ise çocuklarını antrenmanlara götürmek için büyük fedakarlık yapan ailelerimize borçluyuz" ifadelerini kullandı. Bu galibiyetin ardından Paraguay'da bir gün resmi tatil ilan edildi. Güney Amerika ekibi bir sonraki turda Fransa-İsveç maçının galibiyle karşılaşacak. Hollanda'da Fas'a karşı Almanya'nın kaderini paylaştı. 90 dakikası 1-1 tamamlanan maçta Fas penaltılarla son 16 takım arasına kaldı. Faslı futbolcular aynı bir önceki Dünya Kupası'nda olduğu gibi sevinçlerini anneleriyle kutladı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi. Metropol FM Rhein-Main Özel.
3: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Rheinland-Pfalz'te Haziran ayı ölçümlerin başlamasından bu yana en sıcak Haziran olarak kayıtlara geçti. Alman Meteoroloji Dairesi'nin ön değerlendirmesine göre eyalette ortalama sıcaklık 20,3 dereceye ulaştı. Uzun yıllar ortalamanın 15,3 derece olduğu belirtildi. Bazı bölgelerde peş peşe tropik geceler yaşandı. Örneğin Trier-Zeven ve Adernach'ta cumartesi günü 41,1 derece ölçüldü. Efendim tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
4: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Sıla Şahin ve Samet kardeşler aldınırım dedi bu ikili. Bu güzel şarkımızı dile getirdi. 11.24 yaptık saatlerimizi. Neredesiniz? Tabii ki rengarenk programındasınız arkadaşlar. Canlı telefon bağlantılarımız olacak. Bakalım kendisine güvenen var mı? Arayayım bakalım. Sıkıyorsa arayayım beni. Şimdi niçin arayacağız diye soruyorsunuz. Birazcık daha bekleyin. Az sonra sizlere açıklayacağım.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Bad Kreuznach bölgesindeki Traisen'de Rottenfels yakınlarındaki orman yangını nedeniyle uygulanan tahliye kararı kaldırıldı. Yaklaşık 650 kişi evlerine dönebilecek. SVR'e konuşan Bad Kreuznach Kaymakamı Bettina Dickes, mühimmat riski bulunan bölgenin yandığını ve sıcaklığın düştüğünü açıkladı. Ahrweiler ilçesi 5 sene önceki sel felaketinin ardından yeniden inşa çalışmalarındaki son durumu bugün basın turuyla tanıtıyor. Medya temsilcileri su yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik iki projeyi yerinde inceleyecek. Temmuz 2021'de Ahr Vadisi'nde meydana gelen sel felaketinde 135 kişi hayatını kaybetmişti. Pals bölgesinde etkili olan aşırı sıcaklar Frankenthal şehir kliniğinde çok sayıda acil vakaya yol açtı. Klinik hafta sonu boyunca sıcak çarpması, sıcak bitkinliği ve benzeri şikayetlerle birçok hastanın tedavi edildiğini bildirdi. Açıklamaya göre sadece hafta sonu nöbetinde 5 kişi de hayatını kaybetti. Bugün hava önce açık ve parçalı bulutlu olacak. Günün büyük bölümünde yağış beklenmiyor. İlerleyen saatlerde yer yer sağanak ve gök gürültüsü görülebilir. Sıcaklık 29 ila 32 derece arasında seyredecek. Değerli dinleyenler, Niedersachsen, Aşağı Saksonya eyaletinin Stade kentinde bir anne çocuk kurumunda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Polis ölenlerden 4'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğunu kaydetti. Kurbanların tamamının kurum ya da gençlik dairesi çalışanı olduğu açıklandı. Saldırının 3 aylık bir bebekle ilgili velayet görüşmesi sırasında yaşandığı bildirildi. Şüphelinin Hannover bölgesinden 45 yaşındaki bir erkek olduğu belirtildi. Polisin açıklamasına göre şahıs Almanya'da doğdu ve Türk vatandaşı. Edinilen bilgiye göre şüpheli olaydan sonra kaçmaya çalışırken yakalandı. Bebeğin annesi ve çocuk saldırıda yaralanmadı. Almanya'da akaryakıt fiyatlarında Temmuz başından itibaren artış bekleniyor. 2 aydır uygulanan akaryakıt indirimi Haziran sonunda bitiyor. ADAC'ye göre 1 Temmuz'dan itibaren benzin ve dizelin litre fiyatı 17 sent pahalanabilir. Kim bilir, belki depoları şimdiden doldurma zamanı. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Nerelere? Maçlar tabii ki maçlardan, sürekli maçlardan bahsediyoruz ama şu anda bir 2-3 hafta daha böyle olacak ki diyecek, ondan sonra kurtulacağız. Eğer biz başladı falan duymak istemiyoruz diyenler böyle 2-3 hafta daha devam edeceğiz. Şimdi ilginç olaylar da var tabii ki bu arada. Ben bu işin dedikodusundayım daha doğrusu. Biliyorsunuz Portekiz'in takımında Joao mu okunuyor? Joao mu okunuyor bilmiyorum işte, ama soy ismi Neves. Bu Neves, Ronaldo'nun bizden hiçbir farkı yok deyip de iki dibinde Ronaldo'yu, kendi takım arkadaşı Ronaldo'yu sürekli laf atıyordu. Ondan sonra bu yetmezmiş gibi bir de Ronaldo'nun, daha doğrusu bu Neves'in sevgilisi de olayın içine giriyor ve diyor ki Ronaldo'ya bencil olduğunu ve emekli olmasını söyleyin diye böyle bir açıklamada bulunmuş ve Neves de Kolombiya maçında yedek bırakıldı. Bu kadar basit arkadaşlar. Kiminle dans ettiğini bileceksin. Sen kimsin ki Ronaldo'ya laf atıyorsun? Oyna oyununu. Bak işine, al paranı değil mi? Ronaldo'ya niye laf yetiştiriyorsun? Yani hiç böyle şeylere gerek var mı? Demek oluyormuş. Mutlaka kız arkadaşın, öyle diyorum ben. Şimdi sizler dedik ya öyle bir şey mi? Bence kız arkadaşının gazına gelmiştir. Ya sen Ronaldo'dan iyisin falan filan dediyse, o da gaza geldiyse, gazını da almışlar işte. Deliriyorum incelen kelime aras. 11.34 oldu saatlerimiz. Rengarenktesiniz. Mikrofona ben Nici Akar.

Mustafa Sandal'ın şarkısını Afra seslendirdi. Adı İntikam'dı dedi. Metropol FM'de rengarenklesiniz arkadaşlar. Şimdi soruyorsunuz burada. Hakan, senin şu DJ Hakan şarkıları ne zaman gelecek diye. Şimdi bir tanesini çalacağım. Oo, bakayım. Akubas şunuz. Ben parçaların ismini söylemiyorum. Size sürpriz olsun. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi bu arada bir de dün sosyal medyada gezerken şeyi fark ettim. Ya bilmiyordum onu. Konya'ya hızlı trende bir olay olmuş. Ben oraya takılmadım da Konya'ya hızlı tren varmış. İnsan Konya'ya gitmekte niye böyle acele eder? Ben işin orasına takıldım. Yani bilmiyorum. Şimdi Konya'lılar sakın burada aldırmayın. Tamam. Benim memleketime de yok. Benim memleketim şimdi neresi diye soracak olursanız arkadaşlar. Benim alo telefon yok. Benim memleketim daha doğrusu böyle. Baba Nevşehirli, anne Tokatlı. Ben Ankara doğdum, İzmir'de büyüdüm. Yani İzmir'de büyüyemedim de yani büyüdüğüm kadar büyüdüm. Berlin'de de yetiştim. Pek de yetişemedik, sulak yerde değildik. Onun için Konyalılar lütfen alınmayın arkadaşlar. Ama şimdi size öyle bir parça çalacağım ki diyeceksiniz ki wow, just is diyeceksiniz. Hadi bakalım dinliyoruz.

0: Wow, Caz Sabahı'nın Sangora. Ben çok beğendim vallahi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Biraz önce ne dedim? Konya'ya hızlı tren varmış dedim. Bir insan niye Konya'ya varmak için acele eder ki dedim. Bu arada bir arkadaşım Türklerin bedduası tuttu diyor. O yüzden kaybetti Almanlar. Paraguay'a puan verdiler diye dalga geçti Almanlar. Dün gördüler Anya'yı, Konya'yı. Ay canım benim ya. Başka bir dinleyicim ise bakayım o ne diyor. Hakan, insanların bir yerlerde işi mi olması lazım hızlı tren olması için diyor. Ya limites mi bilsin ki lazım? Bilsin relax. Birazcık gülümseyin. Arkadaşlar küseceksek oynamayalım. Yani. Öyle değil mi? Ben kendime de giydirdim. Rahat olun. Emir relax. Zor. Şimdi kısa bir aramız olacak. Ondan sonra Efkan'ın aradı şarkısını Zine Salih sizler için seslenecek. Sonra asıl konuya geleceğiz. Az sonra radyonuzdan sakın ayrılmayın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Haziran ayının son günü Temmuz kapıda. Güzel bir yeni ay olsun hepimiz için. Biraz ama pahalı bir ay olacak çünkü benzin indirimi bugün son. Hani maç uzatılıyor ya şöyle, benzin ucuz gitsin diye 30 Haziran ardına bir 31 Haziran bir 32 Haziran olur mu acaba? Ya Haziran'ı çok seviyorum. Hadi 33 Haziran olsun.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: yine buradayız. Tekrardan radyolarını yeni açanlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aman iyi ki Konyalılar için bir şey söyledim. Ya bir şey de söylemedim. Konya'ya giden hızlı tren dedim. Bir insan niye bu kadar acele eder ki Konya'ya gitmek için dedim. Aynı şey benim memleketim için de geçerli. Nevşehir, Tokat. Ankara'da var herhalde. Evet, Nevşehir ve Tokat. So, bunun üzerine bir dinleyicim dedi ki şöyle bir sesli mesaj göndermiş.
1: Amcım, bu biraz da politik.
0: Yok bu değil. Burayı bu değil. Nereye geçiyorduk? Şuna.
1: Eskişehir'e kadar geliyor, ondan sonra pat yok. Allah Allah. Nasıl olacak bu iş böyle?
0: Yok, ben de... bu da değil. Herhalde bu.
1: İstanbul'dan daha yeni oldu yani. 2-3 hafta oluyor. İstanbul'dan hızlı tren Konya'ya 1.35 liraya gidiyor. Aynı uçak 9.000 liraya gidiyor. Şimdi gel de düşün yani. Benim aklıma o geliyor yani. Esprisi bir yana da. Ama kıskandım, doğruyu söyle.
0: Ben vallahi de kıskandım, billahi de kıskandım arkadaşlar. Bu arada ben Konya'ya 4 kez gittim. İnanmıyorsanız DJ Hakan Berlin Instagram adresime girdiğiniz zaman orada fotoğraflara dikkat ederseniz aşağılara doğru böyle kayın. Hem Mevlana'nın önünde hem de Konya'nın merkezinde. Orada da fotoğrafım var. Yani böyle serzenişte bulunmanıza gerek yok. Başka bir dinleyicimiz de şey demiş. Ya Hakan, sen hızlı treni soruyorsun. Hızını geçtim. Benim memleketimde rayı bile yok diyor. Onu geçtim diyor, köye gitmek için köyün yolu bile yok diyor. Doğru düzgün yoğurt ye, ayran olsun diyor. Leute, nimm das bitte gelassen. Bu kadar şey olmayın ya. Değil mi? Burada takılıyoruz böyle. Hadi Konyalılar. Var mı? Konyalı deyince benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Konyalı deyince benim aklıma gelen tek bir şey var. Şimdi bütün Konyalılar açın. Bakalım Hakan bu sefer ne diyecek? Ne mi diyeceğim? Bir şey demeyeceğim. Sadece bir şey çalacağım. Konyalılara gelsin bu!

0: Liderler Zirvesi'nin bu toplantıda ele alınması bekleniyor. Bunun dışında başlık var mı? Var tabii ki. Özellikle Amerika ile İran arasındaki müzakere süreci, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalar da yapılacak. Aynı zamanda en düşük emekli aydına ilişkin çalışmaların da yine burada gündeme gelmesi öngörülüyor.
1: YouTube kanalından yaptığı yayınlarla Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan hakkında soruşturma başlatılan YouTuber Tamar Tanrıyar Kuşadası'nda teslim oldu. Ardından neler yaşandı?
0: Evet, kendisi yurt dışındaydı. İfadeye çağrıldı. Bir kruz seyahatine, gemi seyahatine katıldığı ifade edilmişti. Ardından Kuşadası'na geldiği söylendi. İki ayrı ifade var burada. Biri teslim oldu denildi, biri gözaltına alındı şeklinde oldu. Daha sonrasında ifadesini verdi. İfadesinde Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı'na ilişkin konularda arkadaşlığımı bile bitirebilirim ve canımı vermeye hazırım dedi Tamar Tanrıyar. Ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Sıcak hava dalgası Avrupa ülkelerini çok zorluyor. Neyse ki biraz havalar serinledi, ancak Türkiye genelinde bugünlerde aşırı sıcaklar bekleniyor.
0: Evet Ferhat, sizde belki biraz serinledi. Türkiye'de dünden itibaren bir hava sıcaklığının artışını hissetmeye başladık. Ve bugün ve yarın da bu hava sıcaklığı etkili olacak. Hatta bazı bölgelerde yer yer 50 dereceye ulaşması bekleniyor hava sıcaklığının. Uzmanlardan uyarı var. Mecbur olmayanlar özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmasın deniliyor.
1: Ve spor gündemine bir bakalım. Tabii FIFA 2026 Dünya Kupası ön planda ve sürpriz ve sonucu aslında beklenmedik maçlar oynanıyor güçlü. Almanya son 32 turunda havlu attı.
0: Evet, Almanya son 32 turunda havlu attı ve Paraguay penaltılarla Almanya'yı geçmeyi başardı ki Paraguay'a milli takımımız da mağlup olmuştu hatırlayacak olursak ve Paraguay'dan ardından bir karar geldi bu tarihi galibiyetin ardından. Bugünü ülke genelinde resmi tatil ilan etti Paraguay. Tabii Dünya Kupası'nın belki bir diğer sürprizi de Fas'ın Hollanda'ya geçmesi oldu.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda 30 Haziran Salı günü Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı ARD. 30 Haziran Salı günü Fransa İsveç'le karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı TDF ve Magenta. 1 Temmuz Çarşamba Meksika ile Ekvador sabaha karşı 03'te karşılaşacak. Yayıncı TDF ve Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
2: Evet, program başlarken ne demiştim? Var mı kendine güvenen? Ve bugünkü konuğum, evet şimdi küçük bir kriz çıkacak ama radyoda efsane olacak bir soru geliyor arkadaşlar. Evet. Başlayalım mı? Hadi bakalım. Sorum. Eşinizin en çok hangi huyundan nefret ediyorsunuz? Mesela ne bileyim 5 dakikaya hazırım deyip de 45 dakika sonra çıkanlar mı? Yoksa kumanda yerini alacak sanki milli maç yönetiyormuş gibi kanalları saniyede 20 kez değiştirenler mi? Hı? Belki de vardır değil mi? Ben iyiyim deyip de 3 saat surat asanlar. Yok mu? Mutlaka. Ne bileyim ya da çamaşır sepetinin yanına bırakıp da içine atmaya başlamayan o gizemli insanlar var ya. Kocaman çamaşır sepeti vardır. Ona kirli eşyalarını atamazlar. Hadi dökün bakalım. Eşinizin size en çok çıldırtan huyu ne? Mesaj atın ya da canlı yayına bağlanın. İsim vermekte zorunda değilsiniz ama söyleyebilirsiniz de canlı mesaj atabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Sizi... Eşinizin en çok hangi huyundan nefret ediyorsunuz? 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 telefon numaram. Bekliyorum mesajlarınızı.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
1: Metropol FM'desiniz, rengarenklisiniz arkadaşlar. Ve eşinizin en çok hangi huyundan nefret ediyorsunuz? Dedim, bir dinleyicim aradı beni. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Merhabalar, İlkay ben, Stuttgart'tan.
1: İlkay Hanım nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl? Hayır, yolculuk, yayınlar. Yolcu herhalde, teşekkür yoldasınız.
2: Yoldayım, bir işi bitirdim, öbür işe doğru gidiyorum inşallah. Oo,
1: işler çok, Allah bozmasın. Sizi dinliyoruz, buyurun.
2: İşsiz kalmak. En çok sevmediğim huyu çok uzatması olayları. Kısa bir mesela bulaşık makinesi dizilecekse detaylı anlatması beni böyle uyuz ediyor. Yani bulaşık makinesini doldurmada doktora yapmıyorum. Normal dolduruyorum ama her seferinde tekrarlaması mesela beni
1: ne tekrarlıyor? Ne diyor mesela?
2: Ya mesela diyor ki İlkay'cığım, bu arada benim eşim Alman köken, Alman yani. Diyor ki İlkay'cığım, guck mal jetzt die Gläser, wenn die da so rumliegen, dann ist das besser, weil das Wasser, yani su daha iyi oraya fışkırtıyormuş, dolayısıyla daha güzel temizleniyormuş. Bazı şeyler, mutfak eşyaları. Bunu bir sefer, iki sefer, üç sefer, dört sefer, her seferinde tekrarlaması bazen böyle diyorum ya.
1: O zaman tamam. Bir saniye, size her seferinde farklı yapıyorsanız... Sizin bir gareziniz falan yok değil mi?
2: Belki konuşma ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Çünkü genelde kadınların çok konuştuğunu söylüyorlar ama bu bize o stimmt nicht, bei uns stimmt das nicht, eher im Gegenteil.
1: Anladım. Peki bir şey daha soracağım. Yani. Onu rahatsız eden sizin ne gibi bir huyunuz var? Bayağı bir düşündünüz.
2: Onu rahatsız eden...
1: Ben size söyleyeyim mi?
2: Bilmiyorum. Ona sormak lazım.
1: Hayır, ben size söyleyeyim. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Nedir biliyor musunuz?
2: Ne acaba?
1: O bardak,
2: değiştirmek mi?
1: O bardakları sürekli bulaşık makinesine farklı koymak. Bu olabilir değil
2: doğrudur
1: mi?
2: Doğrudur ya.
1: Evet.
2: Ama bir şey söyleyebilir miyim? Bir aşağıya bir yukarı.
1: Çok
2: haklısın vallahi ya. Ya ben de onu da uyuz etmek için yaptım. Yapıyorum demek ki.
1: Çok güzel. Çok teşekkür.
2: Ama bir şey söyleyebilir
1: buyurun,
2: miyim?
1: Söyleyin.
2: Bir dakika. Bir şey söyleyeyim. Bir saniye alıyorum. Bir saniye hakkımı kullanıyorum. Bir saniye gitti. Yani ben hep derdim ki ben böyle bir insanla asla yapamam. Ama gerçekten insan bir insanı seviyorsa bazı olumsuz, ona göre olumsuz huylarına da katlanabiliyormuş.
1: Das hast aber schön gesagt. Wow. Yes. Çok teşekkür ederim. Eşinize selamlar.
2: Allah onlara sabır versin diyorum.
1: Amin, amin. Amin, sağ olun. Eşinize selamlar. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, telefonumuzun diğer hattında yine bir dinleyicim var ama öncesinde Pao'nun Kara Kaş, Gözlerin Elmas adlı şarkısını çalacağız. Hemen tekrar burada olacağız. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.

0: Eşinizin en çok hangi huyundan nefret ediyorsunuz dedik ve hattımda kim var? Merhabalar, kimle görüşüyorum?
1: İsminizi söyleyip söylememekle serbest
0: olduğunuzu söylemiştim. Serbestsiniz, buyurun. Ahmet Bey'in.
1: Evet, ben de hakkımı
0: Ahmet Hanım, buyurun, sizi dinliyoruz.
1: Evet, eşimin hiç fark etmez araba veya uçak yolculuğu yapmadan önceki gün adamdan nefret ediyorum.
0: Eyvah, çok merak ettim. O neden? Triplere
1: İçinden
0: mi giriyor?
1: Canavar çıkıyor. Adamın içinden canavar çıkıyor.
0: Peki sordunuz mu sebebi nedir diye?
1: Hayır, o kendinde hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı görmüyor ki.
0: Bir sordunuz mu neden hep izinden bir gün önce böylesine, hiç böyle karşısına oturtturup oğlunuz ben, gibi, çocuğunuz gibi?
1: Hayır hayır, ben öküzün altında buzağı aradığım için böyle sebepler buluyorum. O kusursuz, o hiç değişmiyor.
0: Oh.
1: Süper ve her zamanki gibi. Ama ben ramak kalıyor katil olmaya. Yalnız gideceği zaman adam gittikten sonra böyle mevlüt okutasın geliyor. İyi ki gitti diye.
0: Şimdi bir şey sorabilir miyim size?
1: Buyurun, buyurun.
0: Bu sizin sesinizin tonundan veya da konuşma tarzınızdan eşiniz sizi tanıyabilir mi veya da arkadaşlarınız?
1: Yani şu anda kendisi Türkiye'de olduğu için muhtemelen metropolü dinlemiyordur.
0: Yo, Türkiye'de bizi dinleyen çok var. Antalya'dan, Alanya'dan, hatta böyle vallahi böyle takıyorlar şeyi üzerinden, uygulama üzerinden dinliyorlar. Neyse, inşallah dinlememiştir diyelim de tatilini orada gönül rahatlığıyla geçirsin. Size soracağım peki.
1: Ben gönül rahatlığıyla geçirsin, isterse sıkıntı içinde geçirsin. Benden uzak gel.
0: Eyvah
1: eyvah.
0: Şükürler
1: olsun.
0: Eyvah eyvah. Neyse.
1: Daha ne gitti? Daha şeyi atamadım yani. Gerginliğimi atamadım üzerimden.
0: Bu gerginliğinizi şimdi bize aktarıyorsunuz.
1: Estağfurullah.
0: Biz de gerildik. Burada bir aile faciasına sebep olmayalım.
1: Yok yok, merak etmeyin.
0: Size çok teşekkür ederim. İnşallah çok aranız düzelir, düzelir de yani o bir gitsin bir tatilini yapsın.
1: Yok,
0: o şimdi geri...
1: ona göre bir sıkıntı yok ki zaten. Ben kendi içimden yaşıyorum bunları yani.
0: O zaman sizin bir tedaviye ihtiyacınız olabilir mi?
1: Teşekkür ederim, ya, sağ olun. Yani, gene sıkıntı bende oldu.
0: Yani
1: zaten o, psikologlar ne diyorlar?
0: Evet, söyleyeyim bakalım.
1: Bize diyorlar, sağlıklı insanlar geliyor. Hasta insanların hasta ettiği sağlıklı insanlar geliyor. Sistemi yönlendirir misiniz?
0: Ve noktayı koydunuz. Çok teşekkür ediyorum. Allah size uzun ömürler, sağlıklı günler ve aynı sevgi dolu, aşk dolu günler diliyorum eşinizle. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Evet arkadaşlar. Var mı böyle daha sallamak isteyen? Serbest. Rengarenk programı serbest. Selam Hakan. Dedim eşinizin en çok sizi çıldırtan olayı nedir dedim. Selam Hakan diyor. Yok ki çıldırtsın diyor. Stuttgart'tan sevgi selamlar Cemil Üssü. Cemil Üssü'ne bir tane de bakalım Cemil numaranı falan ver de burada veririm. Belki seni evlendiririz. Hiç belli olmaz. Şimdi geliyor. Vay be. Hollywood müziği gibi.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda Paraguay, Almanya'yı penaltı atışları sonrası eleyerek son 16 takım arasına kaldı. Deniz Undav'ın ilk 11'de başlaması Almanya'ya galibiyeti getirmedi. 90 dakikası 1-1 bitti maçın. Almanya'nın uzatma sürelerinde attığı gol video asistan hakem tarafından iptal edildi ve tur atlayan takım penaltı atışlarıyla Paraguay oldu. Karşılaşma sonrası Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann takımdaki geleceği hakkındaki soruya "Bu sadece benim elimde olan bir şey değil, böyle bir talep varsa bana söylenmeli, ben hazırım" dedi. Almanya'nın eski teknik direktörü Jürgen Klinsmann da milli takımı eleştiri yağmuruna tuttu. Katar ve Rusya'daki turnuvalar kadar kötü bir elenme biçimi. Takım penaltı atışları için bile hazırlanmamış. Bu akıl almaz bir şey bizim için. Çünkü biz penaltı atışlarını çok severiz. Baştan aşağı her şey sorgulanmalı ve bu elenmenin de bazı sonuçları olmalı, dedi. Almanya en son 1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekoslovakya'ya karşı seri penaltı atışlarında elenmişti. Dünya Kupaları tarihinde ise bugüne kadar 4 kez seri penaltı atışlarıyla tur atlayan Almanya, kullandığı 19 penaltının 18'ini de gole çevirmişti. Paraguay karşısında ise 6 penaltının 3'ünden yararlanamadı. Tur atlayan Paraguay'ın teknik direktörü Gustavo Alfaro kazandıkları zafer hakkında "Biz kırmızı toprağın çocuklarıyız. Çoğu zaman çıplak ayakla futbol oynayarak büyüdük. Bugün burada olmamızı ise çocuklarını antrenmanlara götürmek için büyük fedakarlık yapan ailelerimize borçluyuz" ifadelerini kullandı. Bu galibiyetin ardından Paraguay'da bir gün resmi tatil ilan edildi. Güney Amerika ekibi bir sonraki turda Fransa-İsveç maçının galibiyle karşılaşacak. Hollanda'da Fas'a karşı Almanya'nın kaderini paylaştı. 90 dakikası 1-1 tamamlanan maçta Fas penaltılarla son 16 takım arasına kaldı. Faslı futbolcular aynı bir önceki Dünya Kupası'nda olduğu gibi sevinçlerini anneleriyle kutladı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Evet, dökülün bakalım arkadaşlar. Eşinizin sizi en çok çıldırtan huyu ne? Mesaj atın ya da canlı yayına bağlanın. Sesli mesaj da olabilir. Gelen mesajlar arasında. Berlin'den Özgür yazmış. Dizi izlerken sürekli çekirdek çıtlatması. Çıkır çıkır çıkır çıkır. Ya şimdi onun bir önlemi var. Nedir biliyor musunuz? Bu sizi rahatsız ediyorsa, bakın siz de çekirdek çıtlatırsanız o zaman o sesi duymuyorsunuz, inanın bana. So, bir başka dinleyicim bakayım ne demiş. Eşimin nefret ettiğim huyu ve huyları diyor. Say say bitmez ama en nefret ettiğim "Hallederiz, acelen ne ya senin" demesi. Ölür müsün, öldürür müsün? Frankfurt'tan Dürdane Özel Zeybek. İsim vermiş, göbek adını da vermiş, soy ismini... Yani bu kadar üstüne basa basa hiç korkusu falan da yok, çekincesi de yok. Banyoyu temizledikten sonra tıraş olması aklına gelirdi diyor. Neyse ki artık ex odar kalmadı diyor. Arzu. Vay be. Arkadaşlar görüyorsunuz. Siz de temizlendikten sonra, banyoyu temizledikten sonra tıraş olursanız ex kalma ihtimaliniz yüksek. Hakan'cığım, eşimin haber bakmasına gına geldi. Anlamadığı halde partizanlık halinde "Nefret ediyorum, harikasın, Metro FM, Neşe Kaynay'ın iyi ki varsın" diyor. Hemen de oraya bağladı. Ben de mesaj devam ediyor zannettim. Emel söyledi bunu. So, başka bir dinleyicimiz ise "Selam, iyi yayınlar. En uyuz olduğum şey navigasyon açık olduğu halde bana yol tarif etmesi. Bir de kırmızı ışıkta dur demesi yok mu diye öldürüyor beni" diyor. "Hadi git, yeşil ışık yandı" demesi kısacası araba sürerken her şeyime karışmasından uyuz oluyorum. İzel söyledi bana. Evet İzel, diğer mesajlara biraz sonra yer vereceğim ama şimdi Emi diyecek.

kuran en değerli sanatçılarımızdan bir tanesi. Rengarenk'te bu güzel şarkımızı seslendiriyor. Keyfiniz rengarenk olsun. Mikrofona ben, DJ Hakan.

0: Yıldız Silbe'miz seslendirdi bu güzel şarkımızı, emedili. Konumuz, eşinizin sizi en çok çıldırtan huyu ne? Dedim.
1: Hakan'cığım kolay gelsin, Tahir Yılmaz gene. Abi bombaları açıyorsun ortaya. Allah'tan var ya işte bir işte dinliyoruz ha. Hanımların yanında dinlesek, onlar dinlese var ya. Kıyamet kopar evde baba ya. Kurban olayım ya konuları seçerken. Yani gerçi zamanlama niye yani, öğlen vakti genelde hepimiz işte oluyoruz.
0: Evet, konuları seçerken diyor. Sizin fakat şimdi burada konuları seçerken dedi. Sizin aklınıza gelen herhangi bir konu var mı? Yazın bana. Hakan şu konuyu tartışalım de. Yazın yarın rengarenkte. Şimdi bana sıralayın, şu konu hakkında konuşalım, şu konu yazın. Yarın sizin seçmiş olduğunuz konular hakkında bütün düşüncelerinizi, dedikodularımızı, birbirimizi sallamacaları, giydirmeceleri hepsini burada yapalım. Konu da beğendiremiyoruz artık, ne yapalım? Çok tehlikeli konular diyorsunuz. Zo, bir dinleyicim, başka bir dinleyicim bakayım. Ne diyor burada? Devam edelim. Selam Hakan diyor. Beni en çok rahatsız eden şey tutumsuz olması ve saf olması. Hemen kanar ve gereksiz yatırım yapar. Bana verse ben şimdiye kadar komple koluma bilezikleri dizmiş. Ya sen ne güzel bir insansın bakayım. Vay, çocuklarını da almış, annelerini böyle yanaklarından öpüyor ama o mu değil mi belli değil. Çünkü bu biraz AI'ye benziyor. Neyse. Bunu düşünmesi de yeter. Şimdi DJ Hakan şarkılarından bir tanesini daha çalacağım. Birazcık şöyle hareket gelsin değil mi? Birazcık küsün üsün üsün nereye kadar? Şimdi diyeceksiniz ki Hakan bu ne? Bu ne be? Efendim o zaman? Sadece başlangıcı böyle. İyi dinleyin arkadaşlar. Çok güzel. Vallahi bak. Oh, geliyor.

0: Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yoka Vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
3: Metropol FM rengarenktesiniz. Her şeyimiz rengarenk bu programda. Ve ne demiştik? Eşinizin size en çok çıldırtan huyu nedir? Eşimin en sinir olduğum huyu eşimin olmaması diyor. Armağan Dilber adındaki dinleyicim. İnşallah bulursun. Bir şey diyecektim ama diyemiyorum. Radyoda her şeyi diyemiyorum. Berlin'den Dilek. Selam, iyi yayınlar. Benim eşim de çok rahat. Adam elinde olsa beni kendi yerine askere gönderir, şahit askerlik yapmasaydı diyor. Erkek çocuklarım saç tıraşına bir kere bile bensiz gitmedi. Yapamam diyor. Beni erkek berberine sürekli götürüyor. Aslında güvenmesi iyi ama bu kadar da değil. Adam kıskanması lazım. Biraz. Wow. Na andere kaliber. Bir diğer dinleyeceğim. Evlilikte özür dileyen mi kazanır, susan mı? Bence yarın bunu tartışalım Hakan. Evet arkadaşlar, size ne demiştim? Yarın bir konu tartışacağız. Bu konuları bana buradan yağdırabilirsiniz. Buradan bir tanesini seçip ondan sonra sizin istediğiniz konuyu tartışacağız. Bu fena değil mesela. Evlilikte özür dileyen mi kazanır, susan mı? Bence yarın bunu tartışalım diyor. Tamam, bu olabilir. Başka mesajlarınız olacak olursa, fikirleriniz olacak olursa mutlaka bunu bana bildirebilirsiniz. Adamın dışarıda farklı, evde farklı olması deli ediyordu beni diyor. Yani dışarıda kahkahalar atıyordu, evde somurtuyordu. Geçmişte kaldı kendileri. Ya bu adamları kapı önüne koymayı ne kadar da başarıyorsunuz mu desem artık. Merhaba DJ Hakan, iyi yayınlar diliyorum. Ben eski eşimin hangi saatte olursa olsun, nerede olursa olsun eve her geldiğinde koltukta televizyon karşısında yayılır olmasına sinir oluyordum. Önce adamı, sonra koltuğu attım, rahatladım. Ah. Bir koca daha atan dinleyicimiz Ela Filiz. Ne diyeyim? Hayırlı uğurlu mu olsun diyeyim? Yani. Ajda Pekkan'la devam ediyoruz. Ama Ajda'nın yanında böyle 5 tane de böyle birbirinden güzel, birbirinden hareketli ve birbirinden böyle şatafatlı diyelim, böyle Noel ağacı gibi kız var. Kim onlar? Manifest. Ne diyorlar? Hileli.

diyoruz, ne demiştik, eşinizin size en çok çıldırtan huyu ne dedik. Ve burada bir dinleyicim, biraz önce koltuğu da kocayı da kapının önüne bırakan dinleyicim Ela diyor ki, pardon evet Ela diyor ki, çok fazla evlilikleri eşeleyip durmayın bence, konu olarak tartışmayın. Çünkü baktığın zaman seni dinleyen kesim %60'ı boşanmış ya da bekar. Buna ben de dahilim. Sizin halinizden en iyi anlayan benim arkadaşlar. So, bir diğer dinleyici bakayım ne diyor. Eşimin en sinir olduğum diyor tuvalet kapağını kapatmaması. Her seferinde uyarmama rağmen bir de uçakta hemen uyuyakalması. Yeşim, eğer yanındaki uçakta hemen uyuyor kalıyorsa o numara yapıyor. Fazla konuşmamak için o. Ölü numarası yapıyor, inan bana bak. Ben sana söyleyeyim burada. Bir diğer dinleyeceğim. Her halükarda erkek gider Hakan. Sence diyor. Vallahi ev kiminse o kalır diye düşünüyorum ama. Son mesajı da okuyorum. Bir dinleyeceğim. Bence erkek ve kadın fark etmiyor. Berlin'e Ayşe Hanım yazmış. İnsanoğlu hep hata buluyor. Aslında beraberliklerde birbirimize uyum sağlamak en doğrusu diyor. Yalnız diyor, dehşete karşıyım. Dehşet? Şiddet diyecektin herhalde. Şimdi dehşet böyle dehşet gibi sevinçli falan denilebilir. Sen herhalde kaybolun birazcık ne yaptın? Karıştırdın Berlin'den Ayşe Hanım. Zo! Arkadaşlar son parçamızı çalıyoruz şimdi. Sezen Aksu'nun Aşk Dansı adlı şarkısı.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları. Bugün iki kültürün arasında büyüyüp hayallerinin peşinden koşan genç bir futbolcunun hikayesini anlatıyoruz. Yasin Ayari. Sahada sakinliğiyle dikkat çeken bu genç orta saha oyuncusu aslında modern Avrupa futbolunun en güçlü hikayelerinden birini temsil ediyor. İsveç'in Solna kentinde dünyaya gelen Ayari, Fas kökenli bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Evinde farklı bir kültürün değerleriyle yetişirken sokakta ve futbol sahalarında İsveç futbolunun disiplinini öğrendi. İşte ona özel yapan da tam olarak buydu. İki farklı dünyanın birikimini tek bir formanın altında buluşturabilmesi. AİK altyapısında parlayan yeteneği çok geçmeden Avrupa'nın dikkatini çekti ve Premier League ekibi Brighton'a transfer oldu. Ardından gelişimini sürdürebilmek için farklı liglerde forma giyerek oyununu geliştirdi. Henüz genç yaşına rağmen pas kalitesi, oyun görüşü ve sakin karakteriyle İsveç futbolunun geleceği olarak gösterilmeye başladı. Yasin Ayari bugün yalnızca gelecek vadeden bir orta saha oyuncusu değil, farklı kültürlerin bir araya geldiğinde nasıl güçlü bir başarı hikayesi yazabileceğinin yaşayan örneklerinden biri.
1: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yokabinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Haziran ayının son günü Temmuz kapıda. Güzel bir yeni ay olsun hepimiz için. Biraz ama pahalı bir ay olacak çünkü benzin indirimi bugün son. Hani maç uzatılıyor ya şöyle, benzin ucuz gitsin diye 30 Haziran ardına bir 31 Haziran bir 32 Haziran olur mu acaba? Ya Haziran'ı çok seviyorum. Hadi 33 Haziran olsun.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: olacak ama bunun dışında tabii ki terörsüz Türkiye süreci, Amerika ile İran arasındaki müzakere sürecinin de yine bu toplantıda ele alınması bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Neler konuşuldu?
0: Evet, dün ikili arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Genel itibariyle iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı ifade edildi bu görüşme içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesini ve transatlantik bağın muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti.
1: Siyasetin gündemine baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması var. Kapatılan askeri hastaneleri tekrar gündeme taşıdı. Ne dedi?
0: Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri hastaneler de kapatılmıştı ve Devlet Bahçeli şimdi buna ilişkin şöyle bir açıklama yaptı. Ne hazindir ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir dedi ve Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir diyerek askeri hastanelerin yeniden açılmasını talep etti.
1: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda 30 Haziran Salı günü Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı ARD. 30 Haziran Salı günü Fransa İsveç'le karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı TDF ve Magenta. 1 Temmuz Çarşamba Meksika ile Ekvador sabaha karşı 03'te karşılaşacak. Yayıncı TDF ve Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM Rhein-Main Özel.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Rheinland-Pfalz'te Haziran ayı ölçümlerin başlamasından bu yana en sıcak Haziran olarak kayıtlara geçti. Alman Meteoroloji Dairesi'nin ön değerlendirmesine göre eyalette ortalama sıcaklık 20,3 dereceye ulaştı. Uzun yıllar ortalamanın 15,3 derece olduğu belirtildi. Bazı bölgelerde peş peşe tropik geceler yaşandı. Örneğin Trier-Zeven ve Adernach'ta cumartesi günü 41,1 derece ölçüldü. Efendim tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı ülke genelinde aşırılık yanlısı görüşlere sahip kişilerin sayısının çok arttığını bildiriyor. Artışın özellikle aşırı sağ çevrelerde dikkat çektiği belirtiliyor. Açıklanan Anayasayı Koruma raporuna göre geçen yıl 58.700 kişi aşırı sağcı potansiyel kapsamında değerlendirildi. Bu sayı bir önceki yıla göre 8.400 kişi artmış görünüyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt raporun tanıtımında Almanya'nın baskı altında olduğunu ifade ederken ülkenin hem görünür hem de dijital alanda hibrit tehditlerin hedefinde olduğunu belirtiyor.
2: Deutschland steht unter Druck. Die Gegner unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sie kommen von außen und von innen. Sie agieren analog und digital. Sie handeln sichtbar und verborgen. Wir stehen im Fadenkreis hybrider Bedrohungen.
1: Dobrindt'e göre yabancı aktörlerin Almanya'daki faaliyetleri de ciddi artıyor. Bakan saldırıların, casusluk faaliyetlerinin ve aşırılık yanlısı yapıların güçlendiğine dikkat çekiyor. Dobrindt en büyük dış tehdidin Rusya'dan geldiğini belirtiyor. Buna göre Rusya Almanya'da altyapıyı hedef alıyor, dezenformasyon yayıyor ve geçici ajanlar üzerinden casusluk faaliyetleri genişletiyor.
2: Ausländische Aktivitäten in Deutschland, sie steigen. Mitteilungen und Erkenntnisse von Anschlagsvorbereitungen, sie steigen. Zahlen gewaltbereiter Extremisten steigen. Die größte Bedrohung, die geht dabei von Russland aktuell aus. Wir stellen fest, dass zunehmend russische Dienste, sogenannte Low-Level-Agenten, Wegwerfagenten, wie wir dies auch benennen, nutzen, um Sabotageakte oder Spionageaktivitäten durchzuführen.
1: Bakan mevcut tehditler karşısında Almanya'nın güvenlik alanında daha güçlü hale gelmesi gerektiğini vurgularken, Bakan Dobrindt özellikle teknik imkanların ve istihbarat servislerinin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor.
2: Was diesen Extremismusphänomenen gemeinsam ist, ist, dass sie gemeinschaftlich ein Feindbild identifizieren und damit auch eine Brücke zwischen den Extremismusphänomenen bauen. Das ist der Antisemitismus, die Israelfeindschaft. Gewalt gegen Jüdinnen und Juden steigt an. Der Hass ist deutlich spürbar, nicht nur im Netz, in der digitalen Welt, sondern auch auf unseren Straßen.
1: Değerli dinleyenler, Federal İçişleri Bakanı Dobrindt'e göre Almanya'da özgürlük ve demokrasi ciddi baskı altında. Bakan Berlin'de anayasayı koruma raporunu tanıtırken tehditlerin hem ülke içinden hem de dışından geldiğini ifade etti. Raporda özellikle dış tehditlere dikkat çekildi. Dobrindt, Rusya gibi yabancı güçlerin Almanya'daki altyapıyı hedef aldığını, dezenformasyon kampanyaları yürüttüğünü ve sürgündeki muhalifleri tehdit ettiğini ifade etti. Yine gelişmelerle ve konularla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'le telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Genel itibariyle iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı ifade edildi bu görüşme içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesini ve transatlantik bağın muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti.
1: Siyasetin gündemine baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması var. Kapatılan askeri hastaneleri tekrar gündeme taşıdı. Ne dedi?
0: Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri hastaneler de kapatılmıştı ve Devlet Bahçeli şimdi buna ilişkin şöyle bir açıklama yaptı. Ne hazindir ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir dedi ve Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir diyerek askeri hastanelerin yeniden açılmasını talep etti.
1: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
2: Metropol FM Hava Durumu.
3: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 29 derece. Gün boyunca her şehirde 19 ile 30 derece arasında değişecek. Güneşli hava, açık havada vakit geçirmek için ideal bir gün sunuyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk. Özyörem.

0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aman efendim, kimler gelmiş? 15.08 yaptık saatlerimizi ve siz tabii ki alışıksınız. Esra nerede diyorsunuz? Esra kız kardeşinin mezuniyetinden dolayı 2 gün İstanbul'a gitti. Yarın tekrar burada olacak arkadaşlar. Dolayısıyla ich vertrete sie nur bis 19 Uhr. Ab morgen ist wieder da. Ama Esra'yı değil de Mert'i özlediyseniz, Mert yanında, hoş geldin Mert.
1: Hoş buldum.
0: Sesin uzaktan geliyor davul gibi.
1: Hoş buldum.
0: Niye böyle ses uzaktan geliyor?
1: Sesim niye ha. Şimdi oldu. Hoş buldum.
0: Evet. Değil mi, şimdi oldu? Evet, Mert de saat bakayım 16'ya kadar benimle birlikte olacak. Onu da söylemek istediği birçok şeyler varmış. Hemen gel, atladım buraya, geldi yanıma ve onunla da çok güzel konulara değineceğiz. Sizlerin de buradaki fikirleriniz bizim için önemli. Ve bugün bir dinleyicim, bakayım, diyor ki, Türkiye Almanya'da doğdum diyor. Türk'üm, Almanya'da doğdum, burada hala büyüyorum diyor. Boydan belki değil ama öğrendiklerimden dolayı şimdi Türkiye elendi. Almanya'da elendi, ben şimdi hangi taşa başımı vursam diyor. Pardon, vursam değil, vuram. Evet, yani hangi takımı tutam diyor. Atem tutam ben seni, şekere katem ben seni, oldu değil mi? Aynen öyle. Bakayım kimmiş bu dinleyicimiz. İsminizi de yazarsanız, Cano Canan'mış. Ha, die Verrückte. Nasıl bilemedik? Sen şu an hangi takımı tutuyorsun?
1: Ben İspanya'ya döndüm.
0: İspanya?
1: Aynen.
0: Döneksin yani.
1: Ne yapalım, Türkiye ve Almanya'nın performansından sonra bize de bu düştü.
0: Aynı benim gibi bir dönekti arkadaşlar. Siz hangi takımı tutacaksınız? Hangi takımı destekleyeceksiniz? Ve neden? Yazın. Sizler düşünürken canlı telefon bağlantımız da mümkün tabii ki. 0-32-17-970-71 telefon numaramız. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben İyice Hakan.
1: Ben Mert.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Mangal ustaları, zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın, mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Şoförler dikkat! Aracınız güç, enerji veya bir check-up mı istiyor? Kolektif Kfz-Meisterbetrieb 20 yıla aşkın deneyimiyle, tamir, bakım ve servis hizmetiyle sizinle. Diesel Particle Filter, hassas 3D Axe Vermessung, inspeksiyon, üretici talimatlarına uygun bakımlar, üstelik dijital kayıt ile. Kolektif Kfz-Meisterbetrieb, Stahlstraße 12, Rüsselsheim.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Metropol FM'desiniz. Rengarenk diyecektim ama ne rengarenk? Paydos'tayız. Alışmışız artık. Paydos'tayız arkadaşlar. Esra'nın yerine bakıyorum. Yarın Esra tekrardan burada olacak. Ve ne demiştik? Dün Almanya'nın elenmesi tabii ki büyük bir sürpriz oldu. Sen hiç ihtimal verebiliyor muydun?
5: Hiç ben ihtimal vermiyordum. Hatta ben skor kralı yarışmasına Almanya 4, Paraguay 0 diye yorum attım.
4: 0 dedim bile.
5: Evet.
4: Burada sizin düşünceleriniz neler dedim. Şimdi hangi takımı tutacağız? Almanya Türkiye elendi. Ondan sonra formayı çıkardık üzerimizden. Almanya forması giydik. Onlar da
5: zaten
4: elendi.
5: Almanya forması senin Türkiye formanın altındaydı diye biliyorum.
4: Evet,
5: ben.
4: Aynen öyle. Ondan sonra çıkardı, onu da çıkardık. Sırf göbek kaldı.
5: Onu kapatmamız lazım. O hiçbir görüntü olmadı.
4: Evet. En son benim Brezilyalı. Yani Brezilya forması var üzerimde. Ben daha çok Brezilya'dan yanayım şu anda.
5: Sen zaten böyle Latino bir müzikle de yayına girmenden onu anlamalıydım ya.
4: Yani az bir şey sadece ama şimdi Brezilya'da böyle... Ama benim favorim kim biliyor musun?
5: Kim?
4: Fransa.
5: Etkili bir favori.
4: Evet. Sizin burada tutacağınız takım şu anda hangisi olur dedim. Lübeck'ten Celal demiş ki Kap Verde ve Senegal.
5: Yani.
4: Yani ama gülüyorsun da şeye de şeye... göre... Paraguay'a da gülüyorduk.
5: Paraguay evet ya, ona hiç gülmememiz lazım.
4: Bizi gönderdiler. Ondan sonra Almanya'yı gönderdiler. Şimdi onlar Fransa ile oynayacaklar.
5: Fransa'yı da gönderirlerse o zaman...
4: Oh, vallahi o zaman...
5: Paraguay forması alır böyle koşarım. Sabahlara kadar koşarım ya.
4: Paraguay forması burada bulabilir miyiz acaba? Bir de onlar. Rezalsa bekledik. Sonra bir dinleyeceğim. Ben Brezilya, ben de Brezilya diyor. Sen kimsin? Kimsin sen? Çık dışarı. Ha, sırf numarasını koymuş. Ha, Sev Can Kız. Ben bundan sonra isminizi okumayacağım arkadaşlar. Yoruluyorum. Altına da yazın isminizi. Ki yani benden gelmiş gibi olmasın. Şimdi Aydın Kurtoğlu. Sondayız yolun diyor. Paydos programındasınız.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: On doesn't bir vida. Bir aşk mesajı aldım arkadaşlar. Beni çok beğenen bir dinleyici. Bakalım sizin düşünceniz nedir?
3: Hakan'ım, maşallah dediğin 3 gün yaşamıyor.
2: Maşallah dedi. Ben kime maşallah dedim şimdiye kadar? Almanya, Brezilya yok.
4: Almanya'da
2: Türkiye demiştik ama ben daha az, değil mi?
4: Evet. 2'de 2 gidiyorsun.
2: Ha şöyle doğru söylüyorsun. Şimdi ben Brezilya dedim ya, Brezilya da mutlaka eğlenecektir. Ondan. Zo. Bir de başka dinleyicilerim ne diyor? Merve diyor ki benim Frankreich oder Spanien soll Weltmeister werden diyor. Soll. Warum? Gerekçesiz olmaz. Sebebini de söyle. Bakayım burada ben de Brezilya. Sevcan Pardonovski. O Pardonovski ne oluyor?
4: Futbolcu ismi mi acaba?
2: Kendince bir dil üretmiş dinleyicimiz. Zo. Başka bir dinleyicim. Abicim iyi yayınlar. Frankfurt'tan Adem, Almanya Paraguay maçını bir bilen olmuş. Herkes 2-0 2-1 diyordu. Seni seviyoruz Hakan abi. Bizler de sizleri seviyoruz. Ben Portekiz'i tutuyorum. Portekiz kupayı alır taksici Bedia'dan. Şimdi arkadaşlar, bizim Instagram adresimizde bir yarışmamız var.
4: Evet. Skor kralı yarışmamız var. Bu skor kralı yarışmamızda siz dinleyicilerimiz arasından skor kralını arıyoruz. Dünya Kupası boyunca. İlk başta tabii Türkiye ve Almanya ile başlamıştı yolculuğumuz. Fakat ufak bir teknik aksaklıktan dolayı İspanya ile devam ediyoruz. Mesela İspanya ayın 1'inde, yani yarın, Avusturya ile oynuyor. Sizler de bu mücadele için skor tahminlerinizi Instagram sayfasına girip Metropol FM'deki gönderimizin altına yapabilir ve birçok hediyeler kazanabilirsiniz. Mesela DJ Hakan, nedir bu hediyeler?
2: Bu hediyelerin en başında mesela bende iPhone kaç benimkisi? 7'den sonra saymadım ben.
4: Seninki 18 olması lazım.
2: Yok, o çıkmamış daha. size iPhone 17 hediye ediyoruz. Ondan sonra Meray Kuruyemiş'in tabii ki birbirinden güzel hediye çekleri var. Nedir o Kuruyemişler? İstemediğiniz kadar böyle. Ölene kadar.
4: 100 euroluk bir Meray Kuruyemiş paketi kazanabilirsiniz. Milli takım forması kazanabilirsiniz. Ve DAB radyo kazanabilirsiniz.
2: Ve Almanya forması da kazanabilirsiniz. Bütün bunlar, şimdi diyeceksiniz ki Almanya forması falan Hakan. Bunu bir anı olarak saklayabilirsiniz. Ah, zamanında Almanya'yı 1974 senesinde ne güzel şampiyon olmuştu falan. O yıldızlardan bir tanesi de orada zaten. Onun için zaten geçerli. Dediğim gibi internet, daha doğrusu Instagram adresimize girdiğin zaman Skor Kralı adı altında orada bugünkü maçın skorunu doğru tahmin eden dinleyicilerimiz yarışmaya otomatik olarak kazanıp ve biraz önce belirtmiş olduğumuz bütün hediyelerin sahibi olabilirsiniz bir çekiliş sonrası. Anlaştık mı? Ses yok. Anlaştık mı?
4: Evet.
2: Çok da inandırıcı oldum vallahi.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Ve iki sevmiş olduğumuz takım Türkiye ve Almanya elenince şimdi rota nereye çevrildi? Hangi takımı forma ala ala biz de top atacağız gibime geliyor. Üçüncü forma mı oldu? Brezilya'yı da aldım ben. Bakalım inşallah yani finale kadar kalırlar da başka bir forma almaya gerek kalmaz. Ben Zeki Mainsen, ben ya Brezilya veyahut da Arjantin kazanmasını istiyorum. Çünkü Avrupalı takımları kazanınca çok şımarıyorlar diyor. Yani genelde herkes şımarıyor öyle değil mi? Kazandığım zaman biz de şımarıyoruz. Yani Türkiye olduğumuz zaman biz de şımarmayız. Dünya şampiyonu olduk. Normaldir Zeki'cim. Bir başka dinleyicim. Ben diyor ki bence ben... Reis Gürses Bond'dan bence İspanya kazanır. Adamlar oynuyor diyor. Sen oyna İspanya, sen oyna. Bu arada Berlin'den Merve. Demiştik ki Franka'yı o da Spanya'ya zor. Weltmeister werden. Merve'ye dedin ki bunun bir gerekçesi olması lazım. Öyle durup dururken değil. Neden o iki takım istiyorsun dedim.
3: Wo Paris Saint-Germain am 30. Mai Champions League gewonnen hat. Waren wir am 31. Mai in Paris orada bir event oldu. Eiffelturm'un orada. Böyle oyuncular kupayı kaldırarak önümüzden geçtiler. War ein riesen krasses event. Yemin ederim ben öyle bir şeyin içinde olduğum için çok mutluydum. O yüzden onları tutuyorum. Ve bu yaz Spanien'e gittiğim için... Yani orada tatilimi geçireceğim için Spanien diyorum.
2: Duydunuz arkadaşlar. Hangi ülkeye tatile gidiyorsanız o ülkenin takımını tutmak mecburiyetindesiniz. Merve öyle yapıyor. Vallahi Merve iyisin. Bütün dünyayı geziyorsun böylelikle. Şimdi Tantaşçı ve Ramon'un Çaldılar adı şarkısını çalacağım. Ama ondan önce biliyorsunuz DJ Hakan şarkıları var diyorum ben sizlere. DJ Hakan şarkılarını sağda solda hiç bulmanız mümkün değil. Shazam'ı falan da açtığınız zaman abdiye kaynı şans. Bu şarkılardan bir tanesi şimdi geliyor. Çok beğeneceksiniz. Vallahi de billahi de çok beğeneceksiniz. Başlıyoruz.

0: Evet, sizin için de aşk dediğiniz laf da mı kalır Bremenli hanımefendi?
1: Nasıl, anlayamadım.
0: Aşk laftır. Aşk dediğin laftır derler diyorlar. Var mı sizin öyle bir tecrübeniz?
1: Tecrübem bir zamanlar olmuştu. Evet. Aşktan daha güzel de, sevgiden daha güzel bir şey de olamaz. O kelimeden de daha büyük bir kelime olamaz.
0: Ay ne güzel konuştunuz. Çok güzel. Öyle.
1: Anlayan anlar. Anlamayan zaten bilmiyordu.
0: Anlamayan bana gelsin.
1: Ben size gönderirim öyle birine rastlarsam.
0: Şimdi maçlara geçir. Maçlardan bahsettik arkadaşlar ve hanımefendi bizi aradı. Sizi tanıyabilir miyiz önce?
1: Ben Hatice Mensil, Bremen'den arıyorum.
0: Evet Hatice Hanım, sizi dinliyoruz.
1: Ben hemen hemen bütün maçları seyrettim.
0: Oh.
1: Evet, yalnız çok geç olanları değil ama komentarlarını da seyrettim, dinledim. Almanlar çok gururluydular. Hani bizden başkası olamaz, ille de biz kazanacağız gibilerde konuştular. Ama maalesef öyle değil. Dün akşam biraz seyrettim. Çünkü Almanlar hani böyle yeni topa başlıyorlarmış, yeni öğreniyorlarmış gibi oynadılar. O şekilde maç kazanılmaz.
0: Yani o kadar güzel, o kadar doğru bir analiz ki bu. Yani, yani sen
1: öyle gördüm.
0: Sen ne düşünüyorsun?
2: Çok haklı.
1: Ben şimdi şöyle.
0: Burada bir misafirimiz daha var.
1: Ha, oldu, tamam.
2: Yo, buyurun Hatice Hanım, lütfen, çok iyi anlatıyordunuz.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Şimdiye kadar gördüğüm maçlardan en güzel oynayanı, tam kalpten böyle isteyerek kazanmayı güzel hazırlanmış olanları Fransa'yı gördüm.
2: Evet.
1: Fransa çocuklar çok muazzam oynadılar. Yalnız gönül ister ki çok fakir bir topçular, yani çok fakir bir ülkenin çocukları kazansın. Ömür boyunca yaptıklarıyla iftihar etsinler. Yani öyle arzuladım, başından öyle arzuladım. Şimdi Avrupa zengin. Bunlar kazansa ne olacak, kazanmasa ne olacak? Ama Güney Amerika, Afrika, bu ülkelerden bir tanesinin kazanmasını arzularım.
0: Peki bir tane takım seçme hakkınız olsa hangi takımı seçerdiniz?
1: Hani şimdiye kadar gördüklerimden dediğim gibi en güzel oynayanları Fransızları gördüm.
0: Ama Fransa yani, Güney Amerika takımı değil.
1: Amerikalılar, onlar futboldan anlamazlar. Onların başka sporları var.
0: Doğru söylüyorsunuz. Onlar da soccer diyorlar. Soccer, hiç futbol demiyorlar. Soccer diyorlar böyle inadına. Avrupalılar onu diyemezsiniz. Futbol diyor, futbol diyor. No, soccer diyorlar.
1: Yok canım, Amerikalılar anlamaz o işlerden. Katılıyorlar ama havalarını alırlar. Aldılar işte.
0: Ya, ama bizim havamızı aldılar bakın.
1: Hem de ne hava aldılar, bir daha da hiç karışmasınlar.
0: Vallahi
1: daha
0: billahi
1: iyi.
0: Aslında bizim havamızı, biz onların havasını aldık da ama biraz geç kaldık o hava almakta. Keşke daha öncesinde başkalarının havalarını alsaydık. Hatice Hanım, çok teşekkür ediyoruz programımıza renk kattınız.
1: Rica ederim.
0: Ve bu akşamki maçta hiç herhangi bir skor tahmininiz var mı?
1: Şimdi hiçbir şey diyemeyeceğim.
0: Hangi maç vardı?
2: Fil dişi sahilleri Norveç oynuyor bugün 7'de.
0: 11'de de Fransa gegen Schweden.
2: Frankreich gegen Schweden.
0: İsveç'e karşı.
1: Fransa alır maçı.
0: Fransa
1: alır çünkü çocuklar çok muazzam oynuyorlar. Öyle zannediyorum ki şampiyonluğu da alırlar.
0: Evet. Hatice Hanım, siz öyle diyorsanız.
1: Şimdiye kadar Fransızlar kadar güzel, yani hakiki güzel oynayanı görmedim.
0: Arkadaşlar.
1: Değişik bir ayaklar yani böyle muazzam.
0: Arkadaşlar, iddia oynuyorsanız oynamayın diyeceğim ama Hatice Hanım'a da böyle bir kulak verseniz mi diyeceğim ben.
2: Tabii dinlemekte fayda var kendisine.
0: Evet, ve tabii ki kazanacak olursanız %10'u Hatice Hanım bana IBAN numarasını gönderiyor. Çok teşekkür ederiz Hatice Hanım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kendinize iyi bakınız efendim. Hoşçakalın.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Ben istiyorsunuz ama canım benim ya. Yani senden benden iyi anlıyor futboldan. Bir de adam olacağız ha.

0: Das war ja geil, ne? Evet arkadaşlar, ve bir dinleyicim diyor ki Türkiye yoksa kupayı mahalledeki bakkal kaldırsın diyor. Yine aynı hissiyat, tek heyecanım buzdolabında soğuk karpuz kalmış mı o oldu diyor. Du bist wirklich aber, ne? Ya ismini yazsana, böyle güzel bir paylaşım yapıyorsun bakayım. İsim de yok. Ne yapmış? Nokta virgül nokta virgül küfür eder gibi. Bu nasıl bir account? Diğer mesajlara bakıyorum ne? Gar nichts. Ben esinden Mustafa diye sonra ha. Şimdi geldi. Sağ ol Mustafa. Biz de seni çok seviyoruz. Evet arkadaşlar, skor kralı. Instagram adresimize girdiğiniz zaman oradaki skor kralı yarışmasına sizler de dahil olabilirsiniz. İspanya gegen Österreich. 7. ayın ikisinde saat 21'de gerçekleşecek olan bu müsabaka. Doğru skoru tahmin edebilirseniz sizler de bu hediyelerimizi kazanabilirsiniz. Neler var hediyelerimizde?
1: 100 euro değerinde bir Meray kuruyemiş paketi var.
0: Yes, Meray'dan fındık fıstık. Oo, fındık fıstık değil mi? Atı Demir'in o güzel şarkısı var vallahi. Evet, Meray'dan bitmedi. 100 euro değerinde.
1: Bitmedi. Aynı zamanda hem Türkiye milli takımının hem de Almanya milli takımının formasını kazanma şansını elde edebilirsiniz bu çekilişle beraber. Bir de bizi istediğiniz her yerden dinleyebileceğiniz DAB radyomuz var.
0: Yapışacağız size kene gibi, hiç böyle kaçarınız yok.
1: Herkese hediye veriyoruz gerçekten. Bir de bununla da bitmiyor çünkü 21 Temmuz'da asıl büyük çekilişimiz var. O da doğru tahminde bulunan dinleyicilerimiz arasından öyle bir isim seçeceğiz ki kendisine ne vereceğiz?
0: Ay, Afyon.
1: Afyon.
0: Afyon kaç? 17.
1: iPhone 17 veriyoruz.
0: Evet, Afyon. Yok, Afyon dedim yine bak ağzım.
1: Aman.
0: iPhone 17'yi size hediye edeceğiz. Paketinde sıfır ajanta hem de. Haydi! O Afyon dedim yine bak ağzım alışkanlık.
1: Sen.
0: Ben bozdum artık. Tamam. O iPhone'un o kutusunu açmak ne güzel oluyor değil mi? Böyle.
1: Aa, çok rahatlatıcı ya.
0: Rahatlatır. Ben sırf kutusu için alıyorum. Ondan sonra telefonu atıyorum. Sırf kutuyu tutuyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kısa bir aramız olacak. Ondan sonra Volkan arkadaşımıza bağlanacağız. Az sonra sakın radyonuzdan ayrılmayın. Metropol FM'desiniz. Hangi programda?
1: Paydos'tasınız.
0: Ben DJ Hakan.
1: Ben Mert.
2: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Oya sosis mangalda. Keyfi tam da bu anda. Tükenmeden al. Yazın tadını çıkar. Ege Türk Oya sosis. Tüm marketlerde.
4: Ege Türk. ThyssenKrupp Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.
5: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen givenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Şu anda Hannover'e doğru yoldayım. Otobanda sizi dinliyorum. Çok mükemmel yayın yapıyorsunuz. İyi yayınlar. Benim favori takımım Paraguay. Neden derseniz Türkiye gibi ve Almanya gibi iki tane büyük ülkeyi eleyen takıma kupayı vermemiz lazım. Tebrikler. Tebrik edip alkışlamamız lazım. İyi yayınlar.
5: Tuncay Çelik arkadaşımız kupayı vermemiz lazım diyor. Vermemiz derken ben mi vereceğim, sen mi vereceksin? Kim? UEFA mı? FIFA mıydı UEFA? UEFA'ydı değil mi? Evet. UEFA vermesi lazım. Bilmiyorsun bak, sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar, ve aslında çok doğru. Böyle bir takım kazanırsa büyük bir sükse olur değil mi? Yani senelerce unutulmayacak bir hikaye olur değil mi?
6: Evet, aynen öyle.
5: Şimdi evet niye geç geldi arkadaşlar? Mikrofonu açmamış. Ben konuşuyorum burada ama mikrofonu açmıyorum arkadaşımızın, Mert'imizin. So, arkadaşlar şimdi önümüzdeki saat biraz sonra, daha doğrusu bir konuya değineceğim. Tabii ki yaz tatili yaklaşıyor, hazırlıklar devam. Var mı senin tatilin?
6: Bu yaz çok görünmüyor ya tatil bende.
5: Gözükmüyor, kışın mı gideceksin?
6: Kışın daha uygun oluyor sanki Türkiye.
5: Öyle mi? Tamam, uygun oluyor. Her geçen gün daha pahalı oluyor.
6: Yani şey olarak kalabalık olmuyor ya en azından.
5: Mesela. Ha, o açıdan doğru söylüyorsun. Yani. Şimdi burada izine gitmeden önce arabayla veyahut da artık uçakla her neyse yolculuğa çıkmadan önce burada çok önemli konulara değineceğim. Dikkat etmeniz gereken, evinizi, barkınızı terk etmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı konulara değineceğim az sonra. Öncesinde yaptığımız en güzel şeyle ilerliyoruz. Müzikle Siyan seslendiriyor. Nasıl gittin diyor. 15.54 oldu saatlerimiz. Mikrofona ben İşe Hakan.
6: Ben Mert.

0: Tatile gittiğin zaman, çıkacağın zaman, daha doğrusu evi terk ettiğin zaman ilk böyle kontrol ettiğin, aklından geçen ilk, daha doğrusu aklına gelen ilk ne oluyor?
1: Ütünün fişini çektim mi oluyor?
0: Ütü yapıyor musun evde?
1: Yapıyorum, niye?
0: Doğru söylüyorsun.
1: Sen yapmıyor musun?
0: Ya ben de yapıyorum da. Benim ütü wifi ile olduğu için takmıyorum
1: ben. Çok iyi. Biz daha o noktalara gelemedik DJ Hakan.
0: Zor. Yalnız tabii ki ütüyle değil, başka şeylere de dikkat etmen gerekiyor. Burada uyarıyorlar. Daha doğrusu şey diyorlar. Mutlaka posta kutunuzu, mesela 3 hafta 4 hafta tatil yapanlar, posta kutunuzun anahtarını mutlaka herhangi bir komşunuza veya da arkadaşınıza, ailenize, artık sevdiğiniz kişiye verin ki mektupların orada dolduğunu gördükleri zaman eve gidecek olan o davetsiz misafirler bunlar izinliler falan, bu eve rahat rahat girebiliriz diye, o ne oluyor? Onlar için tabii ki bir tüy oluyor. Onun için buna dikkat edin arkadaşlar. Bunun yanı sıra aracınızı herhangi bir yere, sokakta park ettiği zaman sualiz okey değil mi? Araban var mı?
1: Arabam artık yok.
0: Ha, tamam. Senin burnumu vurdum şeye, mikrofona.
1: İyisin ama.
0: Bu
1: iyisin.
0: Kadar her yer burun olunca her yere vuruyorsun böyle işte. Sonra devam edelim. Aracınızı herhangi bir yere park ettiğiniz zaman, şimdi nasıl olsa burada park yasağı yok diye falan böyle bir düşünceyle rahat bir şekilde izine gitmeyin. Yani 2-3 hafta olduğu zaman bazı ne oluyor? Taşınmalar oluyor veya da yol tamiratı falan oluyor. Orada tabelayı dikiyorlar. 2 gün 3 gün sonra buradan aracınızı çekin, yoksa çekeriz diyorlar. Bu da tabii ki yaklaşık bir 200 euroya kadar,
1: evet,
0: falan değil mi?
1: 200 öyle 400 euroya yakın bir para cezası yapıyor yani.
0: Dolayısıyla arkadaşlar, sizin de böyle yine aracınızın anahtarını öyle güvendiğiniz, sevdiğiniz bir arkadaşınız, sevmeseniz de olur. Arkadaşınıza verin ki arada sırada kontrol etsin ki aracınızı böyle bir durumlarda çekebilsin diye. Sonra hiç şeye giderken pasaportunu unuttun oldu mu?
1: Pasaportumu unuttum.
0: En unutulmayacak şeyler unutuluyor biliyor musun bazı yerler? Hadi be, onu da unutmazsın artık falan diyorsun.
1: Uçak bileti mesela.
0: Öyle mi? Yani uçak bileti aslında şeyden de olur. Maillerle falan gelen maillerde gösterebilirsin. O sorun değil, doğru. Ama pasaportu maillerle göstermiyorsun. Gösteremiyorsun. Şimdilik gösteremiyorsun. İleride belki olur o. Yani uygulamadan bahsettim tabii ki. Benim olmuştu biliyor musun?
1: Ya nereye giderken?
0: Nereye gitmiştik? Madrid'e giderken. Ama Türkiye'den. Türkiye'de Madrid'e giderken pasaportu unuttum ya. Yani insan her şeyi unuttu. Yani çoluğunu çocuğunu unutursun, pasaportu unutmazsın. Çocuklar var mı? Birini unutmuştum herhalde.
1: Pasaport çocuğun cebindeymiş. Ben aslında çocuğu unutmuşum.
0: Aynen. Onun için arkadaşlar lütfen. Bunlar böyle şimdi sizi uyarıyorum falan ama bunların hiçbirine ben de uymuyorum. Ben size uyarayım da ondan sonra siz yine bildiğinizi yapabilirsiniz. Neyi doğru biliyorsanız onu yapabilirsiniz. Şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. Mert'le birlikte radyonuzdan sakın ayrılmayın.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Thomas Bleskin. Der Verfassungsschutz sieht bundesweit mehr Menschen mit extremistischen Einstellungen, vor allem im rechten Spektrum. Das geht aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht hervor. Demnach rechnete der Inlandsgeheimdienst im vergangenen Jahr etwa 59.000 Menschen dem rechtsextremistischen Milieu zu, gut 8.000 mehr als im Jahr zuvor.
4: Das große Plus im rechtsextremen Spektrum liegt auch am Mitgliederzuwachs der AfD, die der Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet. Im Herbst hatte die Partei von 70.000 Mitgliedern gesprochen. Der Geheimdienst schätzt 28.000 davon sind Rechtsextremisten. Auch bei den Linksextremisten hat der Verfassungsschutz gut 4.000 Leute mehr auf dem Schirm. Dort zählen etwa die mutmaßlichen Täter bei den Anschlägen auf die Stromversorgung dazu. Der Geheimdienst sieht einen Zusammenhang

0: 6 Cent mehr als am Sonntag. Diesel zog sogar um 1,9 Cent auf 1,78 Euro an. Auch heute Morgen wiesen die Preise demnach weiter nach oben. Ab morgen fällt der Tankrabatt weg. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni im Vergleich zum Mai leicht gesunken, um 15.000 auf knapp 2,94 Millionen. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit.
1: Bundesagenturchefin Nahles erklärte, die konjunkturellen Auswirkungen des Iran-Kriegs seien zu spüren. Aber wegen der Wirtschaftsflaute sei auch sonst kein Aufschwung am Arbeitsmarkt zu erwarten. Auch wer eine Ausbildung sucht, sollte sich laut Nahles mehrere Optionen offen halten. Denn aktuell gibt es mehr Bewerber, aber weniger Ausbildungsplätze als im Vorjahr. Janina Singer, Wirtschaftsredaktion.
0: Zum Sportfußball. Manuel Neuer hat nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft sein endgültiges Karriereende als Nationaltorhüter bestätigt. Mit einem knappen Ja beantwortete er im Sportschau-Interview die Frage, ob das 16. Finale gegen Paraguay sein letztes Länderspiel gewesen sei. Bereits nach der EM 2024 hatte Neuer seinen Rücktritt aus der DFB-Auswahl erklärt. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ihn jedoch für die WM zurückgeholt.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
4: Merhaba Mesut, iyi yayınlar.
3: Güçlü, Almanya'da, Avrupa'da yaşayan vatandaşlara askerlik muafiyeti geliyor. NTV'de yer alan bu haberin detayları nelerdir?
4: Evet, NTV Haber Merkezi paylaştı bu haberi. Yurt dışında yaşayıp askerlik hizmetini bulundukları ülkelerde tamamlayan Türk vatandaşlarına muafiyet için yasal düzenleme yapılacağı bilgisi paylaşıldı. AK Parti tarafından meclise sunulacak değişiklik teklifiyle yurt dışında yaşayan Türklerden bulundukları ülkede askerlik yapanların Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasının yolu açılması planlanıyor.
3: Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Gündeminde neler var?
4: Kabinenin ana gündem maddesi NATO Liderler Zirvesi olacak. Temmuz başında Ankara'da gerçekleştirilecek bu zirve. Güvenlik tedbirleri gündem başlıkları muhtemelen masada olacak ama bunun dışında tabii ki terörsüz Türkiye süreci, Amerika ile İran arasındaki müzakere sürecinin de yine bu toplantıda ele alınması bekleniyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Neler konuşuldu?
4: Evet, dün ikili arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Genel itibariyle iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı ifade edildi bu görüşme içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesini ve transatlantik bağın muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti.
3: Siyasetin gündemine baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması var. Kapatılan askeri hastaneleri tekrar gündeme taşıdı. Ne dedi?
4: Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri hastaneler de kapatılmıştı ve Devlet Bahçeli şimdi buna ilişkin şöyle bir açıklama yaptı. Ne hazindir ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir dedi ve Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir diyerek askeri hastanelerin yeniden açılmasını talep etti.
3: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
2: Metropol FM Hava Durumu.
5: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 29 derece. Gün boyunca her şehirde 19 ile 30 derece arasında değişecek. Güneşli hava, açık havada vakit geçirmek için ideal bir gün sunuyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
0: Metropol FM'desiniz. Paydos programında ben DJ Hakan.
6: Ben Mert.
0: Ve arkadaşlar konumuz Türkiye'ye gitti.

0: gitmeden önce, daha doğrusu Türkiye değil herhangi bir tatile gitmeden önce dikkat etmeniz gereken noktalardan bahsettik. Park etmiş olduğunuz aracınız, posta kutusundan bahsettik. Bu gibi detaylara mutlaka özen göstermeniz gerekiyor. Yoksa aracınız çekilebilir, aynı zamanda da evinizde soyulabilir. Ve burada demiştim ki aracınızın anahtarını herhangi bir arkadaşınıza, sevdiğiniz bir arkadaş, sevmediğiniz bir arkadaş da olabilir dedim. Burada bir dinleyicim diyor ki Hakan, sevmediğim arkadaşıma anahtarı bırakırsam arabayı yasağın olduğu yere çeker. Doğru söylüyor aslında. Başka bir dinleyicim de diyor ki ben de diyor ehliyetimi unutmuştum diyor tam da Bulgar çıkışında diyor. Bulgar çıkışı deyince benim de bir hikayem var. Ben Bulgaristan'dan Türkiye'ye araçtan girerken
1: evet.
0: Adam bana dedi ki aracım kaplamaydı.
1: Aha.
0: Aracın rengi ne dedi? Siyah dedim. Bu kaplama gri dedi. Evet dedim. Bunu çıkarman lazım dedi.
2: Yok canım.
0: Ben de öyle. Yok canım dedim. Baktım böyle. Yok çıkarman lazım dedi. Çünkü bu orijinal değil dedi. Ben de ne yaptım biliyor musun?
2: Ne yaptın?
0: Bu çok ilginç. Vallahi orada nasıl aklı kendimden korktum vallahi billahi. Arkadaşlar şimdi internete girin. VW, Volkswagen, Polo. Yazdığınız zaman Farbig yazın. VW, Polo, Farbig. Yazdığınız zaman 90'lı senelerde ve 2000'li senelerde VW, Polo bir araç çıkardı. Aracın her yeri farklı bir renkte.
2: Polo değil mi?
0: Evet.
2: Hatırlıyorum o aracı.
0: Ön kaputu farklı, bagaj kırmızı, tavan sarı. Adama dedim ki ben bu arabayla gelseydim ne yapacaktın dedi. Tamam geç tamam dedi. Bana laf yetiştiremedi. Zo. Bu arada diğer dinleyicilerimizden gelen daha farklı. İzine çıkmadan önce evden çıkış ritüeli diyor. Kapıyı kilitle 5 saat sonra ocağı kapattın mı geri dön diyor. Orada doğru söylüyor. Bir başka dinleyicimize bakayım. Merhaba ben oturum kartını unutmuştum. Allah'tan Türkiye'ye gelen vardı da getirdiler. Oturum kartı.
2: Aufenthaltstitel.
0: Ben de oturmak için falan. Ha, Aufenthaltstitel.
2: Ya genau.
0: Ha şimdi anladım. Ya ben biraz bana ne oldu bugün ya? Güneş de yok o kadar da kapalı. Zitsin. İyi. He? Neyse. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Sonra sizlerle birlikte beraber olacağız. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Keyfiniz bol olsun.
3: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda 30 Haziran Salı günü Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı AR'de. 30 Haziran Salı günü Fransa İsveç'le karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı TDF ve Magenta. 1 Temmuz Çarşamba Meksika ile Ekvador sabaha karşı 03'te karşılaşacak yayıncı TDF ve Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
3: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın. Mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Şoförler dikkat! Aracınız güç, enerji veya bir check-up mı istiyor? Kolektif Kfz-Meister Betrieb 20 yıla aşkın deneyimiyle, tamir, bakım ve servis hizmetiyle sizinle. Diesel Particle Filter, hassas 3D Axe ve Meson, inspeksiyon, üretici talimatlarına uygun bakımlar, üstelik dijital kayıt ile. Kolektif Kfz-Meister Betrieb, Stahlstraße 12, Rüsselsheim.

0: radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Metropol FM'desiniz. Paydos programında mikrofona ben Yiğit Hakan.
3: Ben Mert.
2: Mert arkadaşımızla birlikte sabaha kadar buradayız. Evet, konumuz arkadaşlar, ne demiştik? Türkiye herhangi bir yerde, Türkiye değil de herhangi bir yerde yapacağınız tatil öncesi mutlaka gözden geçirmeniz gereken bazı unsurlar vardır. Bunlardan bir tanesi posta kutunuzun boşaltılması daha önceden. Daha doğrusu boşalmasını sağlayan herhangi bir arkadaşınıza posta kutusunun anahtarını vermeniz. Ki hırsızlar, aa burada kimse yok, tatildeler, eve girip de böyle boşaltalım hikayesiyle karşı karşıya kalmayasınız. İkinci bir hikayesi gerçekten aslında hikaye değil bu anlattıklarım ama aracınızı herhangi bir yere park ettiyseniz, olur ya, park ettiniz, ondan sonra izine gittiniz. 3 gün 4 gün sonra tabelalar oraya dikiliyor ve deniliyor ki burada yol inşaatı var veyahut da umsuk dediğimiz herhangi bir taşınma söz konusu. Onun için araçlarınızı çekmeniz gerekiyor. Çekmediğiniz zaman aracınızı hop kaldırıyorlar, izinden bir geliyorsunuz, bakıyorsunuz aracınız orada yok. Ondan sonra bayılıyorsunuz. Ne kadar?
3: 200-400.
2: Evet. 400 euro. Euro. Ben böyle dedim ama bir bilir kişi dinleyicimiz var. Tamer arkadaşım. Tamer hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
4: Merhaba, hoş geldin. İyiyim Hakan. Sizinle
2: evet, sonra. Sağ olasın. Şimdi bu konu üzerine ben böyle söyledim. Senin de buna bir düzeltme ihtiyacı duyduğunuzu fark ettik. Senden evet. Dinleyelim bir de bu konuyu.
4: Merhaba. Benim bir arkadaşım var. Bu yasak levalarını koyanlar. Böyle bir kanun var. Arabayı park ettiğin sırada hiçbir yasak levası yoksa senin araba tüfün bitesiye kadar durabilir cezasız. O bir gerçek yani. Eğer orada bir tadilat ya da bir şeyim olursa, yasak konarsa senin araban durduğu yerde, eğer koydukları andan itibaren o tadilattan sonraya kadar araban yerini değiştirmezse, aynı yerde kalırsa, o zaman onlar çekiyor ama yerine koyuyor ve ceza yemiyorsun. Çünkü sen bilemezsin burada tadilat olacak mı olmayacak mı. Çünkü normal, legal bir park yerinde durduğun için. Ama araban tabii bir gün önde, sonra iki gün ta öbür tarafta, yasak yerinin öbür tarafta falan korlarsa, o zaman yasağı yiyorsun. Bunu da böyle kontrol ediyorlar. Adamlar levhaları koyarken bütün oradaki duran arabaların plakalarını alıyorlar.
2: Şimdi anladım.
4: Sonra tam ceza başladıktan sonra bakıyorlar hangi araba yerini değiştirmiş ya da hangi araba yeni gelmiş ya da uzun süre aynı yerde duruyor. O zaman işte uzun süre aynı duranları çekiyorlar, geri yerine koyuyorlar. Öbür türlü de yerini değiştirenlere cezayı maalesef veriyorlar.
2: Anladım. Yani aracınız orada duruyor. Ondan sonra yol tadilatı var. Adamlar orada şiltleri koyuyorlar, tabelaları koyuyorlar. Koydukları esnada oradaki araçların fotoğraflarını çekiyorlar, plakalarını. Ve o 3 gün içerisinde yani çekmez ise hiç ceza. Aracı alıyorlar, götürüyorlar, sonra tekrar yerine bırakıyorlar. Ama ondan aynen sonra fotoğrafı çektikten sonra gelen sonraki araçlar ne oluyor? Onlar çekiliyor. Dolayısıyla onlar da ceza ödemek mecburiyetinde kalıyorlar. Böyle doğru değil mi?
4: Evet.
2: Teşekkür evet ediyoruz.
4: Bir şey.
2: Sizin başınıza böyle bir şey geldi mi?
4: Yok, gelmedi. Benim bir arkadaşımın başına geldi. Çekmişler, geri yerine koymuşlar.
2: Çok teşekkür ederiz. Doğru. Neredesiniz şu anda? Yolculuk nereye?
4: Vallahi Berlin'deyim tabii.
2: Yolculuk Berlin'desiniz.
4: İşten yeni çıktım.
2: İşten yeni çıktınız,
4: İşten yeni
2: evet
4: çıktım. Yani eve doğru yol alacağım.
2: Çok teşekkür ederiz Tamer Bey. Bize yardımcı oldunuz. Bize aydınlattınız. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Teşekkürler.
4: Sağ olun.
2: İyi yolculuklar.
4: İyi günler, iyi yayınlar.
2: İyi günler efendim.
4: Sağ olun. Cheers.
2: Bir şey daha öğrendik arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sen öğrendin bir şey.
3: Öğrendim.
2: Ya.
3: Bundan sonra tatile giderken arabamı satacağım.
2: Evet, en iyisi. Bir diğer dinleyicim diyor ki ben diyor Türkiye'ye gittiğimde oturum kartını unutmuşum. Sonra Türkiye'den, daha doğrusu Almanya'dan Türkiye'ye gelen arkadaşlar bu oturum kartını getirdiler. Dolayısıyla bu yüzden tekrardan geri dönebildim diyor. Bunun üzerine bir dinleyicimiz de diyor ki biraz evvel biri yazmış diyor. Oturum kartını unutmuştum diyor. Ama oturum kartı olmadan Türkiye'den, daha doğrusu Türkiye'ye nasıl gidebilirsin diye soruyor. Şimdi arkadaşlar oturum kartınız olduğu zaman
3: evet,
2: Almanya'yı terk edebiliyorsunuz. Yani oturum kartınız olmasa da, öyle mi? Yanlış bir bilgi vermeyeyim.
3: Normal pasaportunuzla Türkiye'ye gidebilirsiniz. Mevzu zaten Almanya'ya dönüşte isteniyor ya oturum kartı.
2: Evet, onun için. Buna benzer bir olay ben yaşamıştım şöyle. Hem Alman pasaportum hem Türk pasaportum. Hı-hı. İkisinin de tarihi geçmişti. Aha. Havalimanında bunun farkına vardım. Sonra aha, ne oldu biliyor musun? Az sonra. Ama nasıl heyecanlı değil mi? Çok güzel. Neler yaşadım biraz sonra sizlere açıklayacağım. Öncesinde Sevemedim Karagözüm adlı şarkısıyla Paola. Devam ediyoruz 16.22 yaptık saatlerimizi. Paydos programdasınız. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben Nici Hakan.
3: Ben Mert.
2: Biraz sonra da Volkan arkadaşımıza bağlanacağız. Anlatacağı çok şeyler var. Maçlardan konuşacağız. Dün kendisiyle iddiaya girmiştik. Nasıl olacak nedir? Bakalım. O ne demişti? Almanya 3-1 kazanır demişti. Bakalım kendisini nasıl savunacak?

0: Ve heyecan dorukta. Acaba DJ Hakan iki pasaportla, iki süresi geçmiş pasaportla nasıl Türkiye'ye gitti ve nasıl geri geldi?
1: Jet ski ile.
0: Şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Çıkacağım. Adam baktı pasaporta. Dedi bu süre geçmiş dedi senin Alman pasaportu. Du kannst ja nicht ausreisen dedi. Bir saniye dedim. Türk pasaportumu verdim. Onun süresi geçmiş. Ya çıkabilirsin Türk pasaportuyla. Sorun değil dedi. Aha. Tamam ama giremezsin dedi. Ve süresi geçmiş Türk pasaportuyla gittim. Geri gelirken de süresi geçmiş Alman pasaportuyla mecburlar beni almaya, tamam mı? Ne yapacak yani? Yani sen vatandaş değil misin diyecek. Ama şimdi arkadaşlar sizler denemeyin böyle. Ben zamanında denemiştim, oldu. Şimdi olmayabilir. Sakın Hakan demişti falan, benim de başımı yakmayın. Aman aman. So, şimdi Hande Yener ve Madrigal. Ego diyor. 16.25 yaptık saatlerimizi. Paydos programı. Hiç hızımızdan ödün vermeden devam ediyoruz. Tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en iyi şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz. 24 saat boyunca. Nerede olursanız olun. Hiç fark etmez.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Rheinland-Pfalz eyaletinde işsizlik Haziran ayında son 17 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Federal İş Ajansı'nın bölge müdürlüğüne göre eyalette 126.800 kişi işsiz olarak kayıtlı. İşsizlik oranı ise %5,5 ile Mayıs ayının hemen hemen aynısı kaldı. Ancak bu oran Haziran ayı için 2009 yılından bu yana görülen en yüksek oran oldu. Şirketlerin yeni eleman alımında temkinli davrandığı belirtiliyor. Açık işlerin özellikle sanayi ve ticarette azaldığı belirtildi. Buna karşılık sağlık, sosyal hizmetler ve kamu yönetiminde daha fazla işçiye ihtiyaç var. Değerli dinleyenler, Almanya aşırılık tehdidi altında. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2025 raporuna göre Almanya'da aşırı eğilimlere sahip kişilerin sayısı arttı. Kurum aşırı sağ çevresindeki kişi sayısının yaklaşık 59 bin olduğunu açıkladı. Bu bir önceki yıla göre 8 binden daha fazla artış anlamına geliyor. Aşırı sol çevrelerde ise sayı 42 bine yükseldi. Rapor radikal dinci ve Rusya gibi devletlerin Almanya'ya etkisinin de yine riskler arasında olduğunu belirtti. Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki bir anne çocuk destek merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 çalışan hayatını kaybetti. Polis saldırının 45 yaşındaki bir babanın 3 aylık kızının velayetiyle ilgili görüşme sırasında gerçekleştiğini ve ilk bulgulara göre olayın bir velayet anlaşmazlığından kaynaklandığını açıkladı. Saldırının ardından kaçan şüpheli kısa süre içerisinde polis tarafından yakalandı. Şüphelinin Almanya doğumlu, Türk kökenli olduğu ve daha önce polis kayıtlarında yer aldığı ancak şiddet eğilimiyle tanınmadığı belirtildi. Anne ve 3 aylık bebek saldırıdan sağ kurtuldu. Bazı Alman medya kuruluşları saldırganın kökeninin Mardin bölgesindeki Mallami topluluğuna dayanan ve daha sonra büyük ölçüde Lübnan'a göç etmiş geniş bir aile ağı olan Miri ailesiyle akrabalık bağı bulunduğunu öne sürdü. Ancak polis şu ana kadar olayın organize suç ya da klan yapılanmasıyla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bulguya ulaşılamadığını açıkladı. Soruşturma sürüyor. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın efendim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Metropol FM'desiniz arkadaşlar ve Weltmeisterschaft. Dünya Kupası karşılaşmaları hep bir sürprizle devam ediyor. Değil mi? Almanya elendi.
3: Evet.
2: Hollanda elendi.
3: Hollanda elendi. Güney Afrika elendi.
2: Evet.
3: Sürprizleri
2: evet,
3: ama.
2: Sürprizler devam ediyor. Bu arada Volkan arkadaşım. Hoş geldin Volkan. Nasılsın? İyi misin?
4: Hoş bulduk Hakan. Sen nasılsın?
2: Bizler de çok iyiyiz. Teşekkürler. Volkan'la dün konuşmuştuk. Almanya'nın Paraguay'a 3-1 falan üstünlük sağlayacağını söyledi. Ben bir herhangi bir sonuç söyledim mi? Söylemedim herhalde. Ben mi yavaş niks oldum?
4: Yok, ben hatırlamıyorum bana bir sonuç verdiğini ama diyorum. Evet, ben söylediğimin de arkasındayım. Yani Almanya 3-1 almalıydı bu maçı. Alamayanlar utansın diyorum.
2: Doğru açıkçası. Söylüyorsun. Ama en azından o 1'i tutturdun.
4: Evet. Yani 3'ten 1'ini vurmuş olduk. Evet, ağlara göndermiş şekilde. Olduk.
2: Bizi aktarmak istedim bugün. Önemli veyahut da kayda değerli bir şeyler ya, var mı?
4: Şimdi benim yanılmam ayrı tabii. Biz kendi aramızda bir iddiaya girdik. Volkan böyle. Yanıldı falan filan. Ama şimdi bu konuda daha iddialı olduğunu söyleyen Alman bir ekonomist vardı biliyorsun. Joachim Clement. Son 3 Dünya Kupası'nın şampiyonunu doğru tahmin etmişti. Bir de bu güvene anlatıyordu. Bu sene de Hollanda olacak. Benim tahminlerim tutuyor. İşte benim istatistiklerim
2: Hollanda
4: falan.
2: Hollanda mı demişti o?
4: Ne oldu? Hollanda da elendi. Hani ben yanılıyorum. Hiçbir hesap yapmadan izlediğim gözlemlere dayanarak, futbol tarihine dayanarak bir yorum yapıyorum. Bay Clement'e ne diyeceğiz? Clement ama... o kadar hesaplamış yapmış. Hollanda dedi. E tutmadı. Şimdi... Demek ki futbol bu kadar hesap kitap işi de değilmiş bir yandan.
2: Şimdi Clement'in numarası olsaydı sorardım ben onu da. Numarası... Senin numaran var, ben sana çatabiliyorum. Boş ver, sen beni pek ciddiye alma. Şimdi.
4: Ama Bay Clement'e bir yanıt geldi. Bay Clement'in hocamızın birçok şeyi var. İddiası vardı. Mesela Brezilya'da Japonya'ya yenilecek diyordu. Brezilya Japonya yenilince tabii ki futbolcular durmadı. Neymar Junior tweet attı. Bay Clement bir daha deneyin. Bir daha araştırın isterseniz diye. Sonra Hollanda'da elenince bir tane daha tweet attı. Oo, bir tane daha hatanız çıktı ortaya diye. Yani hani bu tahmin olayı gerçekten çok ilginç bir yol aldı.
2: Bu bildiğin stand-up olmuş yani adamın yaptıkları, yani söyledikleri. Hiçbiri birbirine uymuyor. Bu arada yine ben dün seyretmiştim de Magenta kanalının spor yorumcusu Almanya maçından önce, Paraguay Almanya maçından önce, Paraguay bildiğimiz ikincilik üçüncülük bir takım dedi. Hiç şansı, hiç ihtimal vermiyorum dedi. Böyle iddialı bir açık konuştu.
4: Amatör. İşte Avrupa futbolunun içine düştüğü burnu büyüklük. Aslında bu Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Bak Hollanda elendi. Birçok ülke futbol takımı da büyük olduğunu söyleyen takımlar da eleniyor. Evet. İşte biz İskoçya'yız, biz gene yeneriz. İskoçlar yok vesaire yok. Hani bunlar da Almanya'da biraz öyle oldu. Hollanda'da biraz öyle oldu. Belki yarın başka bir takım daha olacak, bilemeyeceğiz. İngiltere sürpriz bir şekilde elenecek belki de. Ya da İspanya Avusturya'ya yenilecek sürpriz bir şekilde. Yani ikisi de Avrupa takımı olsa da. Yani bu Dünya Kupası birçok farklı kıtadan birçok farklı ülkenin takımına yer verdiği için birçok ülke de zaten kısa süreli turnuvada biraz savunma yapalım, bir gol atalım, bir tur atlayalım oyununu oynuyor ve bunda da başarılı oluyor. Paraguay'ın yaptığı da bu. Üçüncü dünya ülkesi, futbol ülkesi diye bakılabilir. Tabii ki bir Dünya Kupası yok, bir başarısı yok, uluslararası, ama ben de CDF'den izledim maçı ve oradaki spiker de maç 1-0 öndeyken dedi ki bu takım Paraguay dünya şampiyonu yenmesini biliyor. Brezilya'yı yendi, Arjantin'i yendi, Uruguay'ı yendi Dünya Kupası elemelerinde ve sıra acaba Almanya'da mı diyordu. Onlar da belki kendilerine öyle bir hedef koydular. Önümüze gelen bütün dünya şampiyonlarını yenelim. Biz kendimizi bu şekilde dünya şampiyonu ilan edebiliriz dediler ve oynadıkları çok disiplinli bir oyunla Almanya'yı dize getirdiler ve elediler.
2: Evet arkadaşlar, ve bizim Instagram adresimize girdiğiniz zaman, Instagram'da girdiğiniz zaman burada İspanya gegen
3: Österreich.
2: Bu skor tahmini var mı sende?
4: Evet, 2 Temmuz'da oynanacak bu maç için şimdi bir tahmin yapsam az evvel en başta konuştuklarımın ardından tutar mı tutmaz mı bilmiyorum ama
2: bilmez kişi.
4: Yani İspanya'da aynen bilir kişi alacak, bilmez kişi olarak adımı çıkacak bundan sonra. Ya İspanya'nın normal şartlar altında yenmesi gereken bir maç. Ama Avusturya bir şekilde Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı futbolu tekrar yansıtabilirse daha iyi bir sonuç alabilir İspanya karşı.
2: Evet
4: ama
2: arkadaşlar.
4: İspanya'da bu takımlar elendikçe bir cesaret gelmiş olabilir ve 2-0, 3-0 sahadan ayrılabilir.
2: Evet arkadaşlar, sizler de burada bizim daha doğrusu Instagram adresimize girip de doğru tahminde, skor kralında doğru tahminde bulursanız Meray Kuruyemiş'ten 100 euroluk hediye çeki kazanabilirsiniz. Türkiye Almanya forması kazanabilirsiniz. Aynı zamanda iPhone 17 sizlerin olabilir. Yapmanız gereken tek şey sadece Instagram adresimize girip orada skor tahmininde bulunmanız.

0: Merhabalar, ben Dörtmund'dan Arzu. Benim kardeşimin doğum günü var, kız kardeşimin. Bugün 46 yaşını dolduruyor ve psikolojisi o kadar bozuk ki belki siz kutlarsanız düzelir. Oraya gidiyorum, arabadayım. O kadar güzel yağmur yağıyor ki biraz serinledi. Lütfen güzel bir parça onun için çalar mısınız? Selamlar, Arzu. Kız kardeş.
1: Arzu Hanım, her şey güzel de kız kardeşinizin ismini de söyleseydiniz. Yani psikolojisi bozuk olan tek o mu var sizin o bölgede? Oh. Ben öyle anladım değil mi? İsim falan söylemedi.
2: Ben duymadım bir isim.
1: Bir dakika, şimdi mesaj daha geldi.
0: Kız kardeşimin adı Yasemin Göçmez. Ay unuttum. Kafa gidik.
1: Kafayı yedik diyor. Acaba sizin psikolojiniz mi? Arzu Henning. Evet, kız kardeşi ismini şey yaptın mı?
2: Yaptık evet.
1: Nedir ismi, neymiş?
2: Az önce duyduk.
1: Bir dakika, bir daha dinleyelim.
2: Bir yanlışlık olmasın.
0: Olmaz. Kardeşimin adı Yasemin Göçmez.
1: Yasemin Göçmez. Her şey gönlünce olsun burada.
2: İyi ki doğdun.
1: İyi ki doğdun. Alles Gute zum Geburtstag. Söylenecek çok şey var ama ben söyleyemiyorum burada bazıları. Şimdi ben bazı takılıyorum insanlara, hemen çiğ oluyorlar böyle, küsüyorlar, bir daha yapmayacağım, konuşmayacağım falan diyorlar. Arkadaşlar beni her zaman da, yani her seferinde böyle ciddiye alırsınız, yani harbiden hastasınız diyeceğim. Yani ben normal değilim, onun için ben deliye her gün bayram, he, köyün delisiyim ben, öyle diyelim, ha tamam. Köyün delisiyim ben, ne dersem lütfen alınmayın, okey mi? Tekrardan buradan alles Gute zum Geburtstag, her şey gönlünce olsun. Sıradaki şarkı sana gelsin diyeceğim ama sussan da olur diyor. Yok, ben şimdi parçayı da değiştirmem lazım. Bir dakika hangisini? Evet, İlyas Yalçın Taş'ın şarkısını alalım, onu koyalım. Kalbindeyim diyor. Buydu bak işte.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Paydos programınızın 16.50 yaptık saatlerimizi 5'e tam 10 dakikamız var. Nun Sultan ve Zagopa'yla ilerliyoruz şimdi Sultan da olur diyor. Tüm zamanlarımızın en güzel ve keyif verici şarkılarla sizlerle birlikteyiz. Devam ediyoruz. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Aldık bakayım mesajları da neler diyor.
1: Ya merhaba, ben de Yasin Düsseldorf'tan. Biz de deminki kardeşimizi dinledik. Psikolojisi bozukmuş diyor kardeşinin. Bozulmasın, pozitif düşünsün. Biz de bak arabada yolculuk yapıyoruz kızlarımızla. Erva'yla Azra ne istiyor? Poezi'den çok güzel gülüyorsun. Lütfen çal bizim için. İyi günler.
0: İyi günler, günün sizlerin de iyi olsun. Blok 3 ve Poezi geliyor şimdi. Çok güzel gülüyorsun adı bu. Şarkıya yer veriyoruz. 17 yaşına ve 11 yaşındaki bebişleri için geliyor bu parça. Blok 3 ve Poezi seslendirir sizler için. Metropol FM'de. Biraz sonra DJ Hakan şarkılarından bir tanesi daha gelecek. Acaba hangisi? Merak. Soru işaretleri biraz sonra ünleme dönüşecek.

0: Vorbereitung Fehler ankreidet. DFB-Sportdirektor Rudi Völler kündigte an, dass die DFB-Spitze in den nächsten ein, zwei Tagen beraten werde. Er selbst, so Völler, würde an Nagelsmann festhalten, aber er entscheide das nicht alleine. Thomas Thonfeld, Sportredaktion.
1: Die Fußballnationalmannschaft ist inzwischen ein letztes Mal in ihrem WM-Quartier in Winston-Salem angekommen. Die DFB-Elf muss nach dem 16. Finale nach Hause fliegen.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
4: Merhaba Mesut, iyi yayınlar.
3: Güçlü, Almanya'da, Avrupa'da yaşayan vatandaşlara askerlik muafiyeti geliyor. NTV'de yer alan bu haberin detayları nelerdir?
4: Evet, NTV Haber Merkezi paylaştı bu haberi. Yurt dışında yaşayıp askerlik hizmetini bulundukları ülkelerde tamamlayan Türk vatandaşlarına muafiyet için yasal düzenleme yapılacağı bilgisi paylaşıldı. AK Parti tarafından meclise sunulacak değişiklik teklifiyle yurt dışında yaşayan Türklerden bulundukları ülkede askerlik yapanların Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasının yolu açılması planlanıyor.
3: Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Gündeminde neler var?
4: Kabinenin ana gündem maddesi NATO Liderler Zirvesi olacak. Temmuz başında Ankara'da gerçekleştirilecek bu zirve. Güvenlik tedbirleri gündem başlıkları muhtemelen masada olacak ama bunun dışında tabii ki terörsüz Türkiye süreci, Amerika ile İran arasındaki müzakere sürecinin de yine bu toplantıda ele alınması bekleniyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Neler konuşuldu?
4: Evet, dün ikili arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Genel itibariyle iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı ifade edildi bu görüşme içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesini ve transatlantik bağın muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti.
3: Siyasetin gündemine baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması var. Kapatılan askeri hastaneleri tekrar gündeme taşıdı. Ne dedi?
4: Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri hastaneler de kapatılmıştı ve Devlet Bahçeli şimdi buna ilişkin şöyle bir açıklama yaptı. Ne hazindir ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir dedi ve Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir diyerek askeri hastanelerin yeniden açılmasını talep etti.
3: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
2: Metropol FM Hava Durumu.
5: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 29 derece. Gün boyunca her şehirde 19 ile 30 derece arasında değişecek. Güneşli hava, açık havada vakit geçirmek için ideal bir gün sunuyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibarıyla gram altın yaklaşık 113 euro 69 sent. Çeyrek altın ise 198 euro 95 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 18 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
7: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.
8: Sen

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda 30 Haziran Salı günü Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı ARD. 30 Haziran Salı günü Fransa İsveç'le karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı TDF ve Magenta. 1 Temmuz Çarşamba Meksika ile Ekvador sabaha karşı 03'te karşılaşacak. Yayıncı TDF ve Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
2: Metropol FM'desiniz. Paylaş programının 3. saati içerisindeyiz arkadaşlar. 3 mü oldu 4 mü yok bakayım. Saat kaçı? 3, 4, bir dakika 3, 4, 5, 2, 5. Evet şaşırdım. Sabah öğle akşam program yapınca böyle oluyor. Şimdi bir dinleyicim diyor ki Hakan'cığım bu Serdar bizim mesajları okumuyor. Bir zahmet sen oku diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Sabahları o kadar çok mesaj geliyor ki. Gerçi öğlenleri de geliyor. Akşam üzere de geliyor. Ama Serdar'ın bunun hepsini okuyabilmesi tabii ki mümkün olmuyor. Onun için onun tabii ki bu kusurunu aslında kusur değil de yani yapacak bir şey yok. Hepsini okusa zaten sabaha kadar program yapar burada. Şimdi diyor ki dinleyicim Fatma İldaş diyor ki Almanya'da çıktı. Şimdi Türkiye çıktı diyor. Almanya'da çıktı. Ne yapacağız? Meray paketlerini diyor. Sakın sen yeme çerezleri diyor. Senin işi gücün çerez. Bakar mısın böyle? Şimdi tabii ki Meray paketleri devam ediyor arkadaşlar. Bunları kazanabilmeniz için yapmanız gereken tek şey bizim Instagram adresimizde skor tahminine giriyorsunuz. Skor kralı var orada. Orada bu akşamki oynanacak pardon özür dilerim. İspanya ile kim oynuyordu ya? Schweden. İspanya ile Schweden. İspanya Schweden. Oğlum ben her şeyi karıştırdım. Bir saniye bakıyorum bakın size söyleyeceğim şimdi. Hemen gleich sofort nicht weggehen, nicht abbauen. So jetzt habe ich das. Spanien gegen Österreich. İşte buradaki butona basıyorsunuz ve altında hemen o fotoğrafın altında skor tahmininde bulunuyorsunuz. Ve doğru cevabı da verecek olursanız, doğru tahminde bulunacak olursanız çekilişe katılıyorsunuz. Ve çekilişten tabii ki yine Meray'dan 100 euroluk hediye çekini kazanabiliyorsun. Türkiye forması kazanabiliyorsun, Almanya forması kazanabiliyorsun. Her ne kadar tarihleri geçmiş olsa da diyeceğim artık. Onun yanı sıra tabii ki iPhone 17 var arkadaşlar. Bu iPhone 17 yepyeni paketinde daha jiletin kağıdıyla açılmış. Tertemiz mis gibi kokuyor. Bütün bunlara sahip olabilirsiniz. Yalnız gereken tek şey doğru skor tahmininde bulunmanız.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Mangal ustaları, zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın, mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailece yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
4: Şoförler dikkat! Aracınız güç, enerji veya bir check-up mı istiyor? Kolektif Kfz-Meisterbetrieb 20 yıla aşkın deneyimiyle, tamir, bakım ve servis hizmetiyle sizinle. Diesel Particle Filter, hassas 3D aks ve meson, inspeksiyon, üretici talimatlarına uygun bakımlar, üstelik dijital kayıt ile. Kolektif Kfz-Meisterbetrieb, Stahlstraße 12, Rüsselsheim.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.
4: Metropol FM Paydos programı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yine açanlar. Ne bağırıyorsun be? Sirkte gibi vallahi billahi. Haydi ama loka mısın? Laize ne var? Şöyle uyuyan var, hasta olan var. Tövbe tövbe yarabbim. Evet arkadaşlar. Ve burada tabii ki İspanya, Avusturya maçının skorunu doğru tahmin edebilirseniz bütün bu hediyeler sizden olacak. Meray Kuruyemiş'in 100 euro'luk hediye çeki var. Onun yanı sıra tabii ki Türkiye forması, Almanya forması ve iPhone 17 sizden alabilir. Yapmanız gereken tek şey Instagram adresimize giriyorsunuz. Orada skor tahmin, skor kralı yazıyor. Onun altına İspanya-Avusturya maçının skorunu yazıyorsunuz. Doğru bilenler ise çekilişe katılacak ve bu hediyeleri kazanabilecekler. Burada Leyla adına bir dinleyeceğim yazmış. Aynen şöyle. İnsa yoksa ne yapacağız? Leyla. Envira. Uygulamayı yükleyeceksin telefonla. Bak ben Leyla diyorum, o da FM yazıyor. Dinliyordu beni. Mutlaka herhangi bir arkadaşın vardır. Tamam mı? Mutlaka bir arkadaşın vardır. Onun insasından girersen bakarsın bu Afyon'la senin olabilir. Oğlum ben yine Afyon mu dedim? Ha? Zor asmaz. Umarım bu tüyoyu ciddiye alırsın ve arkadaşının insasından bu yarışmamıza dahil olursun. Şimdi Murat Boz, Melek Mosso'yla beraber baş başa veriyorlar ve kolay değil aldı şarkıyı, sizler için sesleniyorlar Metropol FM'de.
5: Gece inerken sokak

Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için gazi.de.

0: Flavia Dunch bile yarı çıplak dedi. Ve dün oynanan Almanya Paraguay maçının hemen ardından sosyal medya aldı başını gidiyor. Nasıl? Alman, safkan Alman futbolcular için her şey gayet hoştu. Yabancı kökenli futbolcular için sosyal medyada o kadar hakaretler, o kadar rencide edilecek sözler söylendi ki ayrıntılı bilgileri biraz sonra ben sizlere aktaracağım. Öncesine Ferhat arkadaşımıza bağlanıyoruz. Bakalım bizlere neler anlatacak.
1: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Rheinland-Pfalz eyaletinde işsizlik Haziran ayında son 17 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Federal İş Ajansı'nın bölge müdürlüğüne göre eyalette 126.800 kişi işsiz olarak kayıtlı. İşsizlik oranı ise %5,5 ile Mayıs ayının hemen hemen aynısı kaldı. Ancak bu oran Haziran ayı için 2009 yılından bu yana görülen en yüksek oran oldu. Şirketlerin yeni eleman alımında temkinli davrandığı belirtiliyor. Açık işlerin özellikle sanayi ve ticarette azaldığı belirtildi. Buna karşılık sağlık, sosyal hizmetler ve kamu yönetiminde daha fazla işçiye ihtiyaç var. Değerli dinleyenler, Almanya aşırılık tehdidi altında. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2025 raporuna göre Almanya'da aşırı eğilimlere sahip kişilerin sayısı arttı. Kurum aşırı sağ çevresindeki kişi sayısının yaklaşık 59 bin olduğunu açıkladı. Bu bir önceki yıla göre 8 binden daha fazla artış anlamına geliyor. Aşırı sol çevrelerde ise sayı 42 bine yükseldi. Rapor radikal dinci ve Rusya gibi devletlerin Almanya'ya etkisinin de yine riskler arasında olduğunu belirtti. Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki bir anne çocuk destek merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 çalışan hayatını kaybetti. Polis saldırının 45 yaşındaki bir babanın 3 aylık kızının velayetiyle ilgili görüşme sırasında gerçekleştiğini ve ilk bulgulara göre olayın bir velayet anlaşmazlığından kaynaklandığını açıkladı. Saldırının ardından kaçan şüpheli kısa süre içerisinde polis tarafından yakalandı. Şüphelinin Almanya doğumlu, Türk kökenli olduğu ve daha önce polis kayıtlarında yer aldığı ancak şiddet eğilimiyle tanınmadığı belirtildi. Anne ve 3 aylık bebek saldırıdan sağ kurtuldu. Bazı Alman medya kuruluşları saldırganın kökeninin Mardin bölgesindeki Mallami topluluğuna dayanan ve daha sonra büyük ölçüde Lübnan'a göç etmiş geniş bir aile ağı olan Miri ailesiyle akrabalık bağı bulunduğunu öne sürdü. Ancak polis şu ana kadar olayın organize suç ya da klan yapılanmasıyla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bulguya ulaşılamadığını açıkladı. Soruşturma sürüyor. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın efendim.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
0: Evet, radyolarını yeni açanlar, tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Faydalı programdasınız. Bugün saat 19'a kadar sizlerle birlikteyim. Ondan sonra yarın yine Esra arkadaşımız sizlerle birlikte olacak. Ben de rengarenk programı sizler için sunacağım. Şimdi bir konuya değince, düşünün Almanya elenmiş, herkesin morali bozuk. Soyunma odasında sessizlik var tabii ki. Tribünlerde hayal kırıklığı ve ekran başında bizler de milyonlarca insan gibi bir ah be diyoruz değil mi? Türkiye milli takımı da tabii ki elenince haliyle çoğumuz zannedersem Alman milli takımını tuttular. Ve sonra sosyal medya açılıyor. Haliyle bazı futbolcular mesajlar geliyor. Canınız sağ olsun çocuklar, ne bileyim olmadı, kopfuh. Nixis mal, ihr seid die stärksten, ihr seid die besten falan gibi böyle mesajlar geliyor. Ama aynı formayı giyen ve aynı teri döken yabancı kökenli futbolcular bu kez bunlara başka mesajlar geliyor. Hakaret içerikleri olsun, nefret, sonra haliyle burada, haliyle diyorum çünkü köken sorgulama da var burada. Du was weiß ich der und du die gehen nach Hause zurück und was weiß ich gibi mesajlar geliyor. İşte tam burada durup sormak lazım. Bu çocuklar kazanınca Almanya'nın evladı oluyor, kaybedince neden yabancı oluyorlar? Öyle değil mi? Şimdi o forma sahaya çıkınca haliyle pasaport sormuyor. Gol atınca kimse nerelisin de diyor tabii ki. Ama işler ne zaman kötü gidince bazıları hemen köken defterini açıyor. Dur, Scheiß Ausländer'dır, odur, budur, var gene Ausländer dediğim gibi. Bunu bugün tartışalım isterseniz. Sizce bu sadece maç sonrası bir öfke mi, yoksa toplumun içinde hala duran daha büyük bir meselesi mi? Mesajlarınızı bekliyorum. Siz o futbolculara ne yazardınız? Eleştiri mi, destek mi? 0-30-217-970-71 telefon numaram. 0-30-217-970-71. Yazın. Sesli mesaj da olabilir. Yazılı mesajlarınız da olabilir. Öncesinde ahir zaman diyecek. Deli Dünya ile yolumuza devam ediyoruz. Sizler bana mesajlarınızı gönderirken bu şaheser şarkıyla sizleri radyonuzda baş başa bırakıyorum. Mikrofona ben Nici Hakan. Keyfiniz bol olsun.

Belki de ben bu dünyada bir yabancıyım. Her köşe başında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayan uzatma alışkanlığı boşluklara? Bu koskoca hikayenin küçücük bir parçası mı oldum ben? Bir bir ayrılırken kervandan dostlarım, tutundum en güzel anılara sebepsiz. Biliyorum yağmurlara hasretsin sen de ilk günkü gibi. Ama bak değişti bile gökyüzü. Hem demedik mi biz?

0: Aydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Oya sosis mangalda. Keyfi tam da bu anda. Tükenmeden al. Yazın tadını çıkar. Ege Türk Oya Sosis. Tüm marketlerde. Ege Türk.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk var. Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Metropol FM'desiniz. 17.47 yaptık saatlerimiz arkadaşlar ve mikrofon diğer karşısında Volkan arkadaşımız. Volkan merhaba, nasılsın, iyi misin?
3: Merhaba Hakan, iyiyim. Sen nasılsın?
2: Sağ olasın.
3: Her şey yolunda mı?
2: Her şey yolunda. Biz anlatacaklarım var. Seni dinliyoruz.
3: Evet, Dünya Kupası'nda bu akşam maçlar var. Onlardan da bahsedelim. Az evvel geçen gecenin maçlarından bahsetmiştik. Bugün Fil Dişi Norveç'le karşılaşacak. Aslında kendi kıtalarının en iri yarı takımları diyebiliriz. Haaland'ı, Sörlot'u ve Jan Diomande gibi ismi düşünürsek Fil Dişi'ndeki. Bir büyük devlerin mücadelesi olacak da denebilir Fil Dişi Norveç mücadelesine. Fil Dişi'nde Trabzonsporlu Ulayi ilk 11'de, Trabzonsporluların en sevdiği oyuncu şu aralar. Onun da büyük bir transfer yapması gündemde bu kupadan sonra. Zorlu bir mücadele olacak. Bu Dünya Kupası sürprize açık, o yüzden bir skor tahmini yapmıyorum Hakan. Fransa-İsveç maçı sonrasında var. İsveç o kadar sürprize kapalı bir takım ki Fransa'nın kazanma ihtimali çok yüksek. Olise çok akışkan oynuyor. Bayern Münih de mükemmel bir sezon geçirmişti. Aynısını Fransa'ya da taşıdı. O yüzden bu turnuvada eğer Fransa şampiyon olacaksa yıldızı da Olise olur gibi geliyor benim düşünceme göre. Gecenin bir diğer mücadelesi de Meksika ev sahibi Ekvador'la oynayacak. Ekvador da zorlayabilir Meksika'yı. Fiziki açıdan çok hızlılar, güçlüler. Ama Meksika ya bazen hakemler de biraz ittiriyor ya bu Dünya Kupalarında. Hepimiz biliriz, konuşuruz.
2: Doğru söylüyorsun.
3: Ama dillendirmez. Belki bir ev sahibinin desteklenmesiyle de Ekvador karşısında Meksika bugün sabaha karşı, yani 1 Temmuz sabaha karşı oynanacak mücadeleden galip çıkabilir. İzleyip göreceğiz. Yarın gene skorlar üzerine seninle konuşuruz. Ne tahmin etmiştik, ne oldu, ne sürprizler yaşanıyor. Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor.
2: Peki son bir sorum olacak burada. Yine de yani bilmek mecburiyetinde değilsin tabii ki. Bu sadece bir tahmindir. Senin herhangi bu akşamki oynanacak Fransa İsveç maçındaki skor tahmininde bulunabiliyor musun? Ne dersin?
3: Ben 4-1 diyorum gene.
2: Bak aynısı ben diyecek. 4-1 diyecektim. Tamam. Vallahi billahi.
3: Vay vay. 4-1 diyecektim. 41 oluyor. 41 kere maşallah.
2: Vallahi ama hiç bizden bir şey olmaz. Arkadaşlar bizi güvenip de lütfen sakın kupon mupan oynamayın.
3: Aman. Yatırım tavsiyesi değildir.
2: Değildir. Aman Hakan dedi, Volkan dedi deyip de böyle bizi. Çok teşekkür ederim. Volkan arkadaşımıza biraz sonra tekrar beraber olacağız. Sağ olasın bütün bu bilgiler için. Teşekkürler Volkancığım.
3: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
2: Görüşmek üzere.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Evet ve biraz sonra Alman milli takımdaki ırkçılıktan bahsedeceğiz arkadaşlar. Gelen mesajlar sosyal medyada. Şu anda bütün Almanya'yı yakından ilgilendiren bir konu. Alman, safkan Almanlara başınız dik dursun deniliyor ve yabancı kökenli futbolculara ülkenize gelin deniliyorlar.

0: Vida ve arkadaşlar biliyorsunuz Almanya elendikten sonra birçok futbolcu canın sağ olsun çocuklar olmadı. Bir dahaki sefere Kopfhoch, es wird immer besser und macht euer keinen Gedanken gibi mesajlar geliyor. Ama aynı formayı giyen, aynı zamanda aynı teri döken yabancı kökenli futbolcular bu kez bunlara başka mesajlar gelir. Hakaret içerikli, nefret, ondan sonra köken sorgulama gibi bu tür mesajlar geliyor. Geht wieder nach Hause und so weiter. Geht nach Hause diyorlar ama onların evi burası zaten. Evi burada olmamış olsa Alman milli takımında oynamazlar, öyle değil mi? Şimdi bu tür ırkçılığa sizin düşünceleriniz nelerdir? Buna demek istedikleriniz mutlaka vardır. Yazın bana dedim. Mesajlarınızı da bekliyorum dedim. Ve telefon açan bir dinleyicim var. Merhabalar, buyurun.
1: Merhabalar, kolay gelsin
0: sağ
1: abi.
0: Sağ olun, sağ olun. Buyurun, siz dinliyoruz.
1: Emre Uçgeç, ben Berlin'den.
0: Evet Emre Bey.
1: Irkçılık kadar kötü bir şey yok abi ya. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hepimiz bir noktadan geldik. Hazreti Adem'den geldik. Yani İslam'ı düşünmek gerekirse böyle. Yani onun için saygı sevgi çerçevesi içinde yaşamak varken neden böyle şeyler var hayatta, ben akıl erdiremiyorum ya. Ciddi anlamda yani hepimiz birbirimizin işini görsek, hani ırk, köken, ne bileyim, dil sorgulamadan herkes birbirinin iyiliği için mücadele etse dünya daha güzel bir yer olmaz mıydı? Kurşun yapmak yerine çiçek ekebilseydik umarım yani kurşun yapmak yerine çiçek ekebilseydik kuşkusuz ki cennet dünya olurdu ya. Doğru değil mi?
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Güzel mesajlar bunlar. Peki burada Almanya bir tür, daha doğrusu bir üst tura çıkmış olsaydı böyle mesajlar tabii ki haliyle gelmeyecekti diye düşünüyorum. Aynı kanada mısınız?
1: Ya tabii ki de, yani şimdi futbolcuları sorgulamak da çok büyük bir ayıp. Neden? Futbol sonuçta bir oyun. Bu oyunda kaybetmek de var, kazanmak da var. Türkiye, yani bizim çocuklara da olan hakaretleri, her türlü muameleyi yaptılar. Hak etmiyorlar abi. Sonuçta futbol bir oyun yani. Top üzerine oynanan bir oyun. Tamam biz de isterdik yani üst turlara çıkıp mutlu olmayı, buralarda bayrağımızı sallamayı. Ama sonuçta bir oyun. Bunda kaybetmek de var. Bunu insan aklına yazmalı. Yani bir cinayet işleyecek kadar olmamalı bence futbol. Ne bileyim, bir insanın annesine, ne bileyim ailesine küfür edecek kadar, hakaret edecek kadar olmamalı bence bir futbol. Doğru değil mi?
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Bu bilgileriniz, fikirleriniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın efendim. Teşekkürler.
1: Siz de kendinize iyi bakın.
0: Sağ olun. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Evet arkadaşlar, sizlerden gelen mesajlar var. Bu mesajlara da biraz sonra yer vereceğim. Sesli mesajlarınız ve yazılı mesajlarınız az sonra. Evet, Safkan, Alman futbolcular arıyorlar herhalde, bazı taraftarlar. Beckenbauer mı gelse? Matthäus mu gelse? Kaleye yine Sepp Maier mı geçse? Düşünceleriniz, bizim düşüncelerimiz ve fikirlerimiz az sonra. Haberlerden hemen sonra radyonuzdan sakın ayrılmayın.

0: Finale verpasst.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
3: Merhaba Mesut, iyi yayınlar.
2: Güçlü, Almanya'da, Avrupa'da yaşayan vatandaşlara askerlik muafiyeti geliyor. NTV'de yer alan bu haberin detayları nelerdir?
3: Evet, NTV Haber Merkezi paylaştı bu haberi. Yurt dışında yaşayıp askerlik hizmetini bulundukları ülkelerde tamamlayan Türk vatandaşlarına muafiyet için yasal düzenleme yapılacağı bilgisi paylaşıldı. AK Parti tarafından meclise sunulacak değişiklik teklifiyle yurt dışında yaşayan Türklerden bulundukları ülkede askerlik yapanların Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasının yolu açılması planlanıyor.
2: Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Gündeminde neler var?
3: Kabinenin ana gündem maddesi NATO Liderler Zirvesi olacak. Temmuz başında Ankara'da gerçekleştirilecek bu zirve. Güvenlik tedbirleri gündem başlıkları muhtemelen masada olacak ama bunun dışında tabii ki terörsüz Türkiye süreci, Amerika ile İran arasındaki müzakere sürecinin de yine bu toplantıda ele alınması bekleniyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Neler konuşuldu?
3: Evet, dün ikili arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Genel itibariyle iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı ifade edildi bu görüşme içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesini ve transatlantik bağın muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti.
2: Siyasetin gündemine baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması var. Kapatılan askeri hastaneleri tekrar gündeme taşıdı. Ne dedi?
3: Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri hastaneler de kapatılmıştı ve Devlet Bahçeli şimdi buna ilişkin şöyle bir açıklama yaptı. Ne hazindir ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir dedi ve Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir diyerek askeri hastanelerin yeniden açılmasını talep etti.
2: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
1: Metropol FM Hava Durumu.
4: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 29 derece. Gün boyunca her şehirde 19 ile 30 derece arasında değişecek. Güneşli hava, açık havada vakit geçirmek için ideal bir gün sunuyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
5: An itibarıyla gram altın yaklaşık 113 euro 69 sent. Çeyrek altın ise 198 euro 95 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 18 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
6: Metropol FM'desiniz. Paydos programı devam ediyor arkadaşlar. Konumuz ise Alman milli takımının turnuvadan elenmesi ve elenir elenmez bütün futbolculara sosyal medya üzerinden yapılan hem teselliler hem de hakaretler. Aynen öyle. Evet, saf

0: Afgan Alman dediğimiz annesi babası yani oğlu bildiği gibi Almanlara kopf hoch das wird schon wieder gibi böyle teselli mesajları gelirken yabancı kökenli futbolculara hakaret olsun ondan sonra küfürler olsun ve hiç göze daha doğrusu kulağa hoş gelmeyecek bütün ne varsa ardı ardına saydılar. Şimdi bu konu hakkında sizin düşünceniz nedir ki burada şöyle bir olay söz konusu arkadaşlar bu futbolcular forma sahaya çıkınca pasaport sormuyor öyle değil mi? Gol atınca kimse neresin demiyor ama işler kötü gittiği zaman bazıları hemen köken defterini açıyorlar. Dur bakalım bu nereden geliyormuş? Genhaus'a diyorlar. Genhaus'a adam zaten buralı. Burada doğmuş büyümüş ve adam Alman. Alman milli takımıyla Almanya'yı temsil eden birisine Genhaus'a'yı nasıl diyebiliriz? Yani akıl var mantık var. Bu konu hakkındaki sizin düşünceleriniz neler dedim. Gelen birçok mesajlar var. Bazıları ise şöyle.
1: Almanlar şöyle düşünüyorlar bence. Ben kendi yaşadığım tecrübelerden de dayanarak söylüyorum. Bunlar sen ne kadar iyiysen onlar o kadar iyiler. Ama eğer ki her şeylerine evet deyip her şeylerine koştuğun zaman işlerini çok güzel yaptığın zaman her zaman arkandalar ya da yüzüne gülüyorlar. Fakat sen ne kadar onlardan iyi olursan o zaman senden nefret ediyorlar. Ve sen onlara bir defa hayır dediğin zaman hemen yabancı oluyorsun, başka bir şey oluyorsun. Yani bunlar sadece maç için değil ya da bugün için değil. Bunlar her zaman böyleydi. Bunu söylemek istedim. İyi günler.
0: Çok teşekkür ediyoruz ve bu arada bir başka dinleyicimiz ise Selen Hakan abi diyoruz. Futbolun başarı odaklı bir spor olduğunu biliyoruz. Ama buna nazaran Almanların mağlubiyet sonrası yabancı kökenli oyunculara suç bağlaması hiçbir zaman değişmeyecek. Bu hep böyle olur. Berlin'den Cihat. Evet biraz sonra diğer mesajlarınızı da bana göndermiş olduğunuz mesajlarınızı da okuyacağım. Hem sesli mesajlarımız var yazılı mesajlarımız da var az sonra. Semicek ve Büken ile ilerliyoruz vur beni diyor bu ikili. 18.09 yaptık saatlerimizi. En güzel şarkılarımızla sizlerle birlikteyiz. Paydos programında keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda 30 Haziran Salı günü Fil Dişi Sahili Norveç mücadelesi var. Maç saati 19, yayıncı ARD. 30 Haziran Salı günü Fransa İsveç'le karşılaşacak. Maç saati 23, yayıncı TDF ve Magenta. 1 Temmuz Çarşamba Meksika ile Ekvador sabaha karşı 03'te karşılaşacak. Yayıncı TDF ve Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
2: ...18-14 oldu saatlerimiz... ...Paydos programı devam ediyor... ...ve konumuz Alman milli takımının... ...elenmesinin hemen ardından... ...sosyal medyada yapılan... ...birbirinden... ...artık... ...yani benim okuduğum kadar... ...eh kornschlecht... ...yani şöyle bir durum söz konusu... ...bu futbolcular gol atarken seviniyorsunuz da... ...yani gol yediyiz ama... ...ya bir insan nasıl böyle... ...şizofren olabilir... Das ist echt unglaublich. Bir dinleyicim diyor ki, yabancı kökenli futbolculara gelen bu hakaret dolu mesajlar için. %100 verip olmazsa eleştirmem. Ama koşmayıp havalı havalı davrandıklarında bizimkiler gibi, Hakan olsun, Montella gibi olsun, hatalarını kabul etmeyenleri yerden yere vururum diyor. O kadar da para alıyorlar. Ondan sonra bu şekilde bir mesaj göndermiş, tamam mı şimdi? Tenkit edebilirsin. Eleştiri yapabilirsin ama hakaret, ırkçı bir açıklama. Bu, yani biz bunu soruyoruz. Dediğim gibi söyleyebilirsin. Nerede, nasıl oynadınız, kötüydünüz falan demek başka. Nereden geldin, işte yabancıdır falan dedi. Ağzım gitmiyor artık, bunu söyleme ağzım gitmiyor arkadaşlar. Bu gibi mesajlar karşısında, şimdi düşünüyorum da, farz edin bütün bu yabancı futbolcular, daha doğrusu yabancı kökenli, Alman vatandaşı olan ve hatta Alman olan futbolcular sadece ten rengi biraz daha farklı diye bunlara yapılan bu hakaret, yani akıl alır gibi değil. Bunlar olmasın. Yani kim olacak? Şu anda sizi soruyorum. Alman milli takımında, dünya çapında arkadaşlar, dünya çapında böyle herhangi bir star görebiliyor musunuz? Herhangi bir star görebiliyor musunuz? Mümkün mü? Şöyle düşünün. Kim var? Yani bana soracak olsun. Dünya starı olarak bir Noya var. O da 450 yaşında. Yani kim oynayacak artık? Yani biraz önce de söyledim. Yani Franz Beckenbauer mezarından kaldırıp adamı, onu mu getirsinler? Veyahut da Matthäus mu oynasın? Ne bileyim daha kim? Gerd Müller mi oynasın? Kim var? Sepp Maier mi geçsin kaleye? Diğer mesajlarda biraz sonra yer vereceğim. İlginç mesajlarınız var. Ama bundan önce, daha doğrusu bu mesajlara geçmeden önce size böyle keyif verici bir şarkı çalmak istiyorum. DJ Hakan şarkılarından bir tanesi. Bilmeyenler, DJ Hakan şarkısı da nedir diyorsanız, işte bu arkadaşlar. Şazam'da, Mazam'da da bulamazsınız. Sadece Metropol FM'de. Başlıyoruz.

geliyor gelmekte olan. Her zaman derim aşk kokan şarkılardan bir tanesi. Şimdi

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Paydos programı devam ediyor arkadaşlar ve bu yabancı kökenli futbolcular, Alman futbolculara baştan sona yapılan hakaretler üzerinde sizlerin düşüncelerinizi, fikirlerinizi soruyoruz. Sosyal medya üzerinde birçok hakaret geldi bunlara. Bir dinleyicim diyor ki, es ist doch klar, auch bei Mesut Özil war es so, weil seine Wurzeln türkisch sind, hat man ihn beleidigt und verurteilt. Von daher unterstütze ich das deutsche Nationalteam gar nicht. Ich sehe, dass Sané und Tah nicht aufgrund ihrer Leistung, sondern aufgrund ihrer Hausfarbe leichter unter Kritik fallen. Kimmich hat sehr miserabel gespielt, über ihn hört man kaum Kritik, ausgehend vom Volk aus. Glaub mir, das wird auch sich nicht ändern. Deswegen unterstütze ich auch die deutsche Nationalmannschaft überhaupt nicht mehr, diye bir açıklamada bulunmuş. Bir diğer dinleyicim ise... Saf Alman takım isteyenler avuçlarını yalasınlar diyeceğim ama yanlış anlaşılmazsa öyle bir şey mümkün mü ya diyor. Almanya'nın ekonomisi, futbol takımı, hatta Almanya biz yabancılar sayesinde ayakta duruyor. Bizsiz bir Almanya düşünebilir mi hiç? Deniliyor. Çirkin hareketler bunlar. Hakaret nedir? Yuh! Demiş Nebahat. Derinin rengi değil, karakterin içeriği önemlidir. Böylesi yine bize karakterini gösterdi. Selamlar Fatma Ejder, Berlin'den. So. Bir başka dinleyicim ise, bakayım. Bu saatten sonra aklı başına hiçbir Türk genci Alman milli takımını seçmez. Bremen'den Yiğit. Tin de mesajına, daha doğrusu fikirlerine yer verdik. Hoş değil böyle şeyler tabii ki. Yani şimdi şunu demek lazım. Alman milli takım gerçekten de yani kötü oynadılar. Yani von Anfang an o 7-1'lik skor birçok insanı yanılttı mutlaka da. Ya bütün takım kötüydü. Hepsi değil. Teknik direktörü de dahi. Yapacak bir şey yok. Koray Avcı ve Ümit Sayın'ın şarkısını beraber Metropol FM'de.
4: Hiç

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Ve Metropol FM'desiniz arkadaşlar. Gelen o kadar çok mesajlar var ki bu konuyu burada birazcık noktalayalım diyelim. Ve mesajını okuyamayan, daha doğrusu okuyamadığım dinleyicilerimden özür diliyorum. Lütfen af buyurun diyeceğim sizi. Çünkü o kadar çok mesaj geldi ki hepsini okuyabilmem maalesef mümkün olmadı. Şimdi bir konuya değineceğim. Daha doğrusu sizlere soracağım. Birbirinize düşüreceğim sizleri. Birazcık da eğlenelim, gülelim. Sorum, eşinizin en çok hangi huyundan nefret ediyorsunuz? Var mı kendine güvenen? Var mı, sıkıysa arayın beni. Canlı yayında söyleyin. Hakan, eşimin şundan hoşlanmıyorum. 0-32-117-970-71 mesaj atabilirsin. Sesli mesajları da kabul ediyorum. Eşinizin en çok hangi huyundan nefret ediyorsunuz? Kendine güvenenler, haydi bakayım mesajlara ve canlı telefon bağlantılarına.
0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Rheinland-Pfalz eyaletinde işsizlik Haziran ayında son 17 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Federal İş Ajansı'nın bölge müdürlüğüne göre eyalette 126.800 kişi işsiz olarak kayıtlı. İşsizlik oranı ise %5,5 ile Mayıs ayının hemen hemen aynısı kaldı. Ancak bu oran Haziran ayı için 2009 yılından bu yana görülen en yüksek oran oldu. Şirketlerin yeni eleman alımında temkinli davrandığı belirtiliyor. Açık işlerin özellikle sanayi ve ticarette azaldığı belirtildi. Buna karşılık sağlık, sosyal hizmetler ve kamu yönetiminde daha fazla işçiye ihtiyaç var. Değerli dinleyenler, Almanya aşırılık tehdidi altında. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2025 raporuna göre Almanya'da aşırı eğilimlere sahip kişilerin sayısı arttı. Kurum, aşırı sağ çevresindeki kişi sayısının yaklaşık 59 bin olduğunu açıkladı. Bu, bir önceki yıla göre 8 binden daha fazla artış anlamına geliyor. Aşırı sol çevrelerde ise sayı 42 bine yükseldi. Rapor, radikal dinci ve Rusya gibi devletlerin Almanya'ya etkisinin de yine riskler arasında olduğunu belirtti. Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki bir anne çocuk destek merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 çalışan hayatını kaybetti. Polis saldırının 45 yaşındaki bir babanın 3 aylık kızının velayetiyle ilgili görüşme sırasında gerçekleştiğini ve ilk bulgulara göre olayın bir velayet anlaşmazlığından kaynaklandığını açıkladı. Saldırının ardından kaçan şüpheli kısa süre içerisinde polis tarafından yakalandı. Şüphelinin Almanya doğumlu, Türk kökenli olduğu ve daha önce polis kayıtlarında yer aldığı ancak şiddet eğilimiyle tanınmadığı belirtildi. Anne ve 3 aylık bebek saldırıdan sağ kurtuldu. Bazı Alman medya kuruluşları saldırganın kökeninin Mardin bölgesindeki Mallami topluluğuna dayanan ve daha sonra büyük ölçüde Lübnan'a göç etmiş geniş bir aile ağı olan Miri ailesiyle akrabalık bağı bulunduğunu öne sürdü. Ancak polis şu ana kadar olayın organize suç ya da klan yapılanmasıyla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bulguya ulaşılamadığını açıkladı. Soruşturma sürüyor. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın efendim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
1: Metropol FM Finals programındasınız arkadaşlar. Dum dum dum dum dum. Mainz'e bağlanıyoruz. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Merhabalar, ben Çiğdem.
1: Çiğdem Hanım, sesinizi biraz yükseltmek ister misiniz?
3: Benim adım Çiğdem, Mainz'den arıyorum.
1: Evet Çiğdem Hanım, şimdi Radyolu, pardon Çiğdem Hanım. Radyolarını yeni açanlar, şimdiki soracağım soru, daha doğrusu tartışacağımız konu, eşinizin en çok hangi huyundan nefret ediyorsunuz? Ve daha bir saniye. Ve daha ben daha lafımı bitirmeden telefon çalmaya başladı bile. Sıkıysa arayın beni dedim. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Mikrofon
3: teşekkür
1: sizde.
3: Teşekkür ederim.
1: Buyurun.
3: Ya çok iyi bir insan ama çok sinirli. Çok da seviyorum eşimi.
1: Sinirli.
3: Aynen.
1: Cirem Hanım, eşinizin ismini söylemek ister misiniz?
3: Mehmet Ali.
1: Mehmet Ali. Mindset Mehmet Ali, duyuyor musun? Çiğdem'i duyuyor musun? Bu güzel hatına, bu bak sesi, bak bu sese, bak insan bu sese nasıl kızabilir, nasıl sinirlenebilir? Şimdi ama burada tek taraflı infaz olmasın tabii ki. Aynı zamanda aslında eşiniz de olmuş olsa, eşiniz acaba niye sinirleniyor, onu da öğrenmemiz gerekiyordu.
3: Tamam, ben kendisine veriyorum, siz konuşun
1: onunla. Ha, yanında mı?
3: Yanımda dedim, arayacağım.
1: Das gibt's doch gar nicht. Oh, meine Güte. Buyurun, verin bakalım.
3: Tamam.
4: Merhabalar.
1: Mehmet Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
4: Teşekkür ederim, sizi sormanız.
1: Ya siz böyle çok iyi, sağ olun. Karı koca ne güzel geçiniyorsunuz siz, birbirinizi şikayet ediyorsunuz. O böyle oldu, böyle oldu ama hem de yan yana oturuyorsunuz kuzular gibi.
4: Vallahi reklam yapacağım dedi, iyi yap dedim bakalım. Sen boşta çıkacaksın ama dinlemedi.
1: Ha, şimdi biz merak ediyoruz. Siz acaba neden sinirleniyorsunuz?
4: Ya benimkisi alev samanı işte diyeyim, ne diyeyim. Birden böyle hani bir şeyi doğru gitmedi mi söyleyince, uygulamaya katılmadı mı, o zaman biraz sinirleniyorum, odur yani. Onun dışında başka bir şey yok.
1: Ama eşiniz hakkında böyle sizi, daha doğrusu huysuz edecek herhangi bir kötü alışkanlıkları veyahut da huyu yok mu?
4: Yok, yok canım, 25 yıllık evliyiz, çok şükür. Şey yolunda.
1: Ay ay, ne güzel ne güzel. Çok güzel yani. Çocuklarınız var mı? Mutlaka vardır.
4: 3 çocuk var, 2 olan bir kız.
1: Maşallah. Şu anda onlar da yanınızda mı?
4: Yok, onlar yanımızda değil.
1: Bir de onlara sormak lazım da, anne baba hakkındaki düşünceniz nelerdir diye. Size mutluluklar evet. diliyorum. Ama ne güzel ederim, böyle. Ama bu nasıl bir cevap? Ben şimdi DJ Hakan'ı arayacağım, seni şikayet edeceğim diyerekten telefona sarılması da ayrı bir hikaye. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kendinize iyi bakıyorsunuz.
4: Ederiz, kendinize iyi bakıyorsunuz.
1: Sizler de efendim. Teşekkürler. Evet, ve bu arada gelen mesajlar da var arkadaşlar. O mesajlara da biraz sonra yer vereceğim. Sizlere okuyacağım. Ve sesli mesajları da. Dörüm dörüm. Sıla'yla ilerliyoruz. Hayran diyor. 18.36 oldu saatlerimiz. Paydos programımızın mikrofonu ben İci Akan. Daha

0: Salıyı dinledik, hayran dedi Metropol FM'de. Evet arkadaşlar, ne demiştik? Eşinizin en çok hangi huyundan nefret ediyorsunuz dedim. Ve telefonumun diğer hattında kim var?
1: Ben Cano Canan, Mannheim'dan.
0: Mannheim'den Cano Canan. Evet, Mannheim'den Cano Canan. Sizin eşinizden, daha doğrusu eşinizin hangi huyundan nefret ediyorsunuz?
1: Benim eşim olmamasından.
0: Ha, sizin şikayetiniz eşinizin olmaması mı?
1: Evet. Benimle evlenmek.
0: Bir saniye. O ne güzel böyle ya. Şimdi siz Mannheim'den beni arıyorsunuz Cano Canan. Benim eşim yok ve ben bundan şikayetçiyim diyorsunuz.
1: Evet, yani aslında bu şikayeti ona sormak lazım. Çünkü benimle evlenmek istemeyen vatan haini o.
0: O dediğiniz ismi var mı o şahsın?
1: İşte bir bilsem.
0: Hay yok. Arkadaşlar, damat adaylar, alın size fırsat. DJ Hakan Çöpçatan programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Ahey.
0: Canan.
1: Efendim.
0: Şimdi... Ben radyoda belki ilk defa bir şey yapacağım.
1: Aha.
0: Senin telefon numaranı verelim mi?
1: Hayır, öyle bir şey olamaz.
0: Nasıl istiyorsun onu söyle. Nasıl istiyorsun onu söyle. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Böyle evde oturup beklemekle olmuyor. Bir faaliyet lazım. Şimdi evet, ben senin numaranı söylersem sen de orada damat adaylarını ararsın. Sen olur, sen olmaz, sen olur, sen olmaz. Tinder gibi bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola bu damat adaylarını eleyebilirsin. Ondan sonra finale alırsın. Bizim yani yarışma yapıyoruz ya, final. Aha. Ondan sonra en sonunda bunları güreştirirsin. En güçlünüz hangisi basar nikahı sana ve al işte şikayetinde. Bak sana bir şey söyleyeyim. Burada hemen ilk damat adayı geldi. Yaş kaç diyor.
1: Her sene değişiyor.
0: Aa, bu da çok güzelmiş bak sen ya. Ağzına laf yapıyor. Vallahi arkadaşlar, bunu canına alacak olan yandı, ben size söyleyeyim. Bir başka dinleyicim. Ben Turgut. Yaşı kaç? Ben çünkü 56'yım diyor.
1: Yok, çok yaşlı 56 ya.
0: Yaşlı mı? Ama şimdi evet. Eskiden de o yaşlar. Şimdiki yaşlar da öyle yaşını hiç göstermiyorlar. Mesela sen en azından bir 65 varsın ama göstermiyorsun. Yani yok, fotoğrafına bakıyorum da. Efendim?
1: 70.
0: 72 misin? Maşallah. Ama arkadaşlar, Cano Canan da bayağı diz şunu öpüşüz meyli. Ne böyle ikmal zan. So. Şimdi bir diğer dinleyicim yine. Şu Cana Canan'ın fotosunu görelim. Çok istiyor diyor, tamam mı? Cano, ben seni evlendireceğim herhalde. Bana öyle geliyor. Ama şimdi ben sana Cano falan diyorum. Kızmıyorsun değil mi?
1: Yok diyebilirsin tabii ki.
0: Tabii ki. Koca arayan niye kızsın ki?
1: Yani.
0: Zo. Bir başka dinliyor. Ha, Turgut diyor ki beni bir görse diyor. Bayılır diyor. Şimdi şöyle bir şey öyle yapacağım. Mi? Şöyle bir şey yapacağım. Ha. Cano, bunda bir şey yok. Numaranı verelim, olur olmaz. Bizim Ali Tbilisi'de Leute. Bakarsın.
1: Yok, ben senin tongana düşmem ben senin tongana. Dur sen.
0: Arkadaşlar bekleyin, şimdi fazla konuştum. Şimdi bir parça çalacağım. Cano Can'ı evlendirmeden bu programı sonlandırmayacağım. Öncesinde Eyfio'nun Yeraltı adı şarkısını sizlere çalacağım. Hatta kalın. Evde kalmış erkekler. Biraz sonra sizlerle birlikteyiz.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: İlk 24 saat seninle olsun.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Metropol FM'de Paydos programındasınız arkadaşlar. Konumuz ise ne demiştim? Eşinizden en nefret ettiğiniz eşinizin o huyu nedir sizlere sordum. Birçok mesajlar geldi burada. Sonra Canı Canan. Mannheim'den Canı Canan. Mannheim'de değil mi Canan?
4: Evet evet Mannheim.
3: Evet Mannheim'den Canan. Benim kocasızlık. Ben de koca yok ki bir şeyine huyuna suyuna böyle şikayet edeyim diyor. Ve bu şikayetlere hasret kaldım diyor. Bu yüzden dedik ki ya Canan seni evlendirelim burada. Aa, olmaz falan diyor ama 45 dakikadır telefonlara bekliyor beni. Yani istemem. Bak Canan sen böyle zaten senin gülmen böyleyse sana koca dayanmaz. Chucky the Murder Pupa gibi gülüyorsun. Öldüreceğim sana. Bak Turgut ne diyor? Bana yaşlı dedi küstüm diyor. Şimdi arkadaşlar ben lafı fazla uzatmak istemiyorum burada. Canan'ın ne e-mailini alabildik, Canan'ın ne de telefon numarasını alabildik. Peki Canan nasıl evlendireceğiz? Instagram adresiyle. Allah şimdi Canan bak ben sana bir şey söyleyeyim. Sana en azından ben diyeyim ki sana en azından böyle 50 tane mesaj veya da bakan yani bakanları göremeyeceğiz ama mesaj gelmese bana da burada Hakan deme. Kel diyebilirsin. Evet Cano Canan'ın Instagram adresi arkadaşlar Cano Canan 3. Ve siyah beyaz bir fotoğraf var. Cano Canan rakam olarak 3'ü yazdığınız zaman alın size gelin adayı. Yes. Canan'cığım çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim Hakan'cığım. İlk seni davet edeceğim.
3: Evet ben de halay başı olacağım zaten. İnan bana düğününde.
4: Evet beşi birlik fena.
3: Vallahi hatta takılarda bile mikrofonu ben alacağım elime. Tamam mı? Kendine iyi bakıyorsun. Hoşça kal. Cano Canan 3. Siyah beyaz bir resim arkadaşlar. Daha ne olsun? Kocayı da bulduk.
5: Madem bize

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda Hollanda'nın elenmesinin ardından ünlü Alman ekonomist gündem oldu. Joachim Clement son 3 Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını doğru hesaplayıp doğru tahmin etmişti. Bu Dünya Kupası'nı ise Hollanda'nın kazanacağını söylüyordu. Ayrıca Brezilya'nın da Japonya'ya eleneceğini iddia etmişti. Dün önce Brezilya Japonya'yı eledi. Brezilyalı futbolcu Neymar Jr. sosyal medya hesabından "Bir daha deneyin Bay Clement" mesajı paylaştı. Ardından Hollanda'da elenince Brezilyalı Neymar Jr. "Bir hata daha" diye tweet attı ve ekonomist Clement'le alay etti. Fas'ın Hollanda'yı elemesi bir sürpriz değildi, ancak Hollanda'nın erken veda etmesi beklenmiyordu. Hollanda'da yaşayan Fas kökenli vatandaşlar galibiyeti sokaklara dökülerek kutladı. Utrecht'teki kutlamalarda meşaleler yakıldı. Polis bazı taraftarları yerlerde sürükleyip şiddet kullanarak gözaltına aldı. Dün elenen bir başka takım da Almanya'ydı. Paraguay maçındaki seri penaltı atışlarında Bild'e göre kaptan Joshua Kimmich, Leon Goretzka'ya 6. penaltıyı atıp atmayacağını 2 kere sordu. Goretzka ise 2 kez reddetti. Onun yerine penaltıyı kullanan Jonathan Tah atıştan yararlanamadı ve ardından Almanya turnuvaya veda etti. Goretzka da eleştirilerin merkezine yerleşti. Ayrıca Nagelsmann'ın kadro tercihleri de sorgulanıyor. Örneğin Joshua Kimmich'i orta sahadan alıp sağ bek, stoper karışımı bir pozisyona koyması, sadece birer sağ ve sol bek alması kadroya, Pavlovic'i kullanma biçimi, Nimeça'nın alternatifsizliği, Wirtz ve Musiala'yı kullandığı pozisyonlar, hücum organizasyonlarının azlığı başlıca tartışılan konular. Almanya'nın elenmesinin ardından Başbakan Friedrich Merz de bir mesaj paylaştı. "Elenmek can yakıyor, ülkemize büyük bir heyecan yaşattınız, sizinle gurur duyuyoruz" dedi. Teknik direktör Jürgen Klopp'un takımın başına geçmesi ihtimali de gündemde. Dünya Kupası'nın resmi yayıncısında maçları yorumlayan Klopp bu konu hakkında "Adımın anılmasını anlayabiliyorum. Şu anda severek yaptığım tam zamanlı bir işim var. Bunu konuşmak için doğru zamanda değiliz" cevabını verdi. Teknik adam Julian Nagelsmann ise bu konuda topu federasyona atıyor ve federasyonun vereceği kararı uygulamaya hazır olduğunu söylüyor. Dünya Kupası bugün Fil Dişi Sahili Norveç, Fransa Irak ve Meksika Ekvador mücadeleleriyle devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Evet, bu programda gördüğünüz gibi her şey var. Şeffafız, her şey. Hiç gizlimiz saklımız yok arkadaşlar. Şimdi biraz sana Okan Bayülgen sizlerle birlikte olacak. Bakalım bugünkü konu kim? Ona da biraz sonra yer vereceğiz arkadaşlar. Şimdi programı ben burada noktalarken son olarak size bir parça çalmak istiyorum ki bu parçada "Vay anasına Hakan, helalim var Hakan" diye... Böyle kendi kendime gelin güvey olmuyorum. Gerçek anlamda diyeceksiniz ki "helalim var Hakan". Böyle kendimi de övmem aslında ama... Yani DJ olunca biraz farklı oluyor olaylar. Mesela bu şarkıyı bana biriniz yazın. "Hakan, bu şarkı güzel değil" deyin. "Bu şarkıyı bir daha çalarsam namerdi." Bu da çok iddialı oldu ama eyvah, yandık herhalde ama. Öyle olmayacağına çok eminim. Çalıyorum. 5, 4, 3, 2, 1... Ve yarın görüşmek üzere.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Ufuk Güldü. Hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk.
1: Eyvallah. Abi. Çok mutluyum seninle tanışıyor olmaktan şu anda. Çünkü gerçekten başarılı bir sanat insanından söz ediyoruz. 1975 Almanya doğumlu yönetmen ve küratör tiyatroda ve Berlin'deki hepinizin bildiği Tiyatro 28'in kurucusu ve şu anda da iki sahnenin genel sanat yönetmeni, küratörü olarak çalışıyor. Bunlardan bir tanesi Tiyatro 28, bir diğeri de Berlin Ballhaus Prinzenhalle. Evet. İnşallah doğru telaffuz etmişimdir. Ve bu sahneler tiyatroda olması gerektiği gibi çok fazla kişi değil. Aslında Oda Tiyatrosu'ndan büyük, ortalama bir tiyatrodan biraz küçük, 220'şer kişilik iki tiyatro.
2: Evet.
1: Aynı zamanda Türk-Alman Tiyatro Festivali'ni gerçekleştiriyor ve bu senede 11.si 3-20 Aralık 2026 tarihleri arasında Berlin'de gerçekleştirilecek. Rahat durmayan bir adam, işte bu festivalleri organize ediyor. Tiyatro 28'de hem Almanca hem Türkçe tiyatro üretimi yapıyor. Şimdi çok önemli bir konu bu. Bir yandan bu ülkede olmanın hakkını verecek şekilde, yani sadece kendimiz çalıp kendimiz dinlemiyoruz, aynı zamanda Almanca oyunlar da yapıyoruz. Bu medeniyetimizin bir göstergesidir. Bu nedenle

0: Almanca tiyatro yapıyorsun. Aynı zamanda Türkçemizin unutulmaması gerek. Dolayısıyla Türkçe oyunlar yapılması gerek. İnsanların Türkçeyi en iyi öğrenecekleri, dillerini geliştirecekleri, dillerini unutmayacakları en üstün Türkçenin konuşulduğu yerde tabii ki mekan olarak tiyatro. Bu iki konuda da tebrik ediyorum. Şimdi senden dinlemek istiyorum.
1: Bir şey daha eklemek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Türkçe dediğiniz için bu benim için çok önemli. Ben yurt dışında büyüdüm. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Ve burada bize abilik yapmayan oldu. Abilik yapan dostlarımız oldu. Ve gelişimimize katkı sağlayan dostlarımız, abilerimiz de oldu. Ve biz de Tiyatro 28 olarak ücretsiz olarak şu an Berlin'de 120 gencimize 7 yaşıyla 18 yaşına kadar 120 gencimize ücretsiz Türkçe tiyatro kursları veriyoruz. Bunlar tamamen amatörce,
0: amatörce. Müthiş.
1: Hiçbirinin oyuncu olma gibi idealleri var yok. Eğer varsa da yönlendirmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki doğru yoldasın, buradan ilerle. Hı-hı. Ama önemli olan öncelikle kendilerini geliştirmeleri. Bu Türkçelerini unutmamaları için. Yani aslında Türkçe öğretmenlerinin yapması gerektiğini biz tiyatroda yapmaya çalışıyoruz. Veya onlara alternatif olarak tiyatroda kurs veriyoruz. Bunun yanı sıra da en önemli konu sizin de dediğiniz gibi Okan abi. Almanca tiyatro yapmak. Herkes durup durup neden Ufuk Almanca demeye başladı bana? Neden Almanlara odaklandın falan? Kendimiz çalıp kendimiz oynuyorduk. Sadece Türkçe yapıyorduk. Bir idealimiz vardı. Türkçe tiyatroyu Almanya'ya, Berlin'e, Türkiye'den dostlarımızı, abilerimizi getirip artık amatör tiyatroları da burada sergilemekti. Hı. Ama şu an kendimizin hikayelerini, hı, 60'larda 50'lerdekiler bizi ilgilendirmiyor. Yeni hikayelerimizi, hı hı, son dönemin hikayelerini Almanca olarak anlatıyor ve Alman gençleri şaşırıyor. Aa, böyle miydi diyor.
0: Yeah.
1: Gelen seyirci biz bunu bilmiyorduk diyor. Bu akşam inşallah beraber oluruz. Aynı şekilde gelen seyircilerin reaksiyonunu göreceksiniz. Utanıyorlar kendilerine, biz bunu bilmiyoruz diye.
0: Müthiş. Hemen bir sonraki bölümde devam edelim.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Ufuk Güldü. Kaldığımız yerden devam edelim lütfen.
2: Almanca oyunlarda kendimizin hikayelerimizi anlattığımız için Almanlara da ulaşıyoruz ve böylelikle biz tiyatro olarak Alman Kültür Bakanlığı'nın, Alman Senatosu'nun, Berlin Senatosu'nun da farkındalığını yakaladık. Aa, burada güzel şeyler oluyor. Burada Türk insanlarına, yabancı insanlara ulaşabiliyoruz biz. O zaman biz buraya daha nasıl oyun teşviki yapabiliriz veya maddi destek nasıl yapabiliriz? Bunlar bize bu vizyonu açıldıktan sonra da olanak sağladı. Ve şu an Kültür Bakanlığı'yla Berlin Eyaleti'yle çok yakın çalışıyoruz. Ve bizle paylaşıyorlar. Diyorlar ne yapabiliriz? Nasıl bir şey yapsak da gençleri daha çok tiyatroya çekebiliriz? Bizim en büyük avantajımız da genç seyircimiz var.
1: Yahu o kadar doğru ki. Ve bunu tabii insanlar yaşarken pek hissetmiyor olabilirler. Ama Almanlar sürekli araştırma yaptırtıyor. Bazı eyaletlerin, bazı şehirlerinde ilkokul düzeyindeki Alman, saf Alman öğrenci sayısı %10'a düşmüş.
2: Evet.
1: Bazı yerlerde %20, bazı yerlerde %30 ama %50'nin altına iniyor. Bundan dolayı Alman diyor ki, Alman, akıllı Alman diyor ki herhalde, yahu ben 20 sene sonra yokum, yok olacağım. E peki bende Alman olan azınlıklar var. Ve bu konuda da en güvendiğim insanlar Türkler. Ben onlarla beraber bu ülkeyi geliştirdim. Bu kapitali onlarla beraber yaptım. Onların kol gücüyle, çalışmasıyla, daha sonra meslek edinmesiyle, mühendis olması, doktor olmasıyla ben bu refah ülke seviyesine geldim. E şimdi dönüp diyor ki, e peki ben onu anlıyor muyum? Ya da o beni anlıyor mu? Ya da ben onu getolarda mı yaşatacağım? Kendimden uzak mı tutacağım? Yoksa kültür sanat hayatında onunla birbirimize entegre mi olacağız? Artık sadece yabancının Almanya'ya asimilasyonu değil sorun. Almanın ve Türk'ün karşılıklı birbirlerine entegre olmaları.
2: Evet.
1: Yani sadece Türkler buraya entegre olmayacak. Alman da bu yeni topluma, bu çok kimlikli topluma, bu nüfusa, Alman'ın da entegre olması gerekiyor. Bir başka konu, çok hak veriyorum. Biz burada oyunlarımızı oynadığımız zaman ben Türkçemi daha yavaş, daha artiküle ederek söylüyorum. Neden? Çünkü benim Türk seyircim buradaki bana diyor ki, ya Okan, biz seninle sohbet ederken, ıvır kıvır konuşurken ben seni çok iyi anlıyorum. Ama sen bana edebi bir metinle gelip oynadığın zaman takip etmekte güçlük çekiyorum. O zaman ben de diyorum ki, tamam kardeş, ben o zaman belki biraz daha düşük tempoda, biraz daha artiküle ederek sana derdimi o şekilde anlatayım. E beni Almanca oynarken seyretse bu Türk arkadaşım çok daha iyi anlayacak.
2: Büyük bir ihtimalle %100.
1: Almanya'da doğmuş, Almanya'da ilkokul, lise okumuş, Almanya'da üniversite okumuş, gayet bilinçli, entelektüel bir insan, sadece Türkçesi geride kalmış. E peki ben ona o zaman Almanca da oynamalıyım, sadece Türkçe değil. Bu bakımdan seni çok takdir ediyorum. Tanıştığıma da müthiş, müthiş memnun oldum. Hay Allah, bu bölümü de ben konuşarak bitirmiş oldum. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Ufuk Gül'dü, tiyatro yönetmeni ve küratör. Peki bu yerinde duramamak nasıl oluyor sende? Yani şimdi bir tiyatronun genel sanat yönetmeni, bir diğer tiyatronun genel sanat yönetmeni. Sonra ne yapacaksın?
2: Ya hedeflerim var. Burada tabii söylemek...
1: Lütfen. Hayır, çok alaca değil.
2: Ya Almanya'da doğdum, büyüdüm. Alman kanunlarını, Alman tiyatrosunu çok iyi biliyorum. Türkiye tiyatrosuna da hakimim. Hedefim tabii Almanya'da üst seviye bir tiyatroda bir gün genel sanat yönetmeni olmak. Ve buna da yolumun açık olduğuna inanıyorum. Yaptığımız işler, bugüne kadar senatodan da aldığımız pozitif oyunlar hakkında düşünceleri, oyunlarımız hakkında nacht kritik dediğimiz yazarların kritik verdikleri kritikler de çok olumlu. Önümüzün açık olduğuna inanıyorum ve hedefim inşallah Şampiyonlar Ligi'nde bir gün bir büyük tiyatronun başına geçmek.
1: Hayır, sadece onun başına geçmekle kalmayabilirsin. Kendi tiyatron da çok büyüyebilir.
2: Zaten öyle bir hedefim var Berlin'de.
1: Daha bir büyük bir tiyatro salonu.
2: 350 kişilik bir salon arıyorum şu an ama tiyatro salonu arıyorum. Ve orada da biraz evvel sizle de konuşmuştuk, tiyatro 1000 kişilik salonları sevmiyorum ben. 350 insana kesinlikle dokunmamız gerekiyor.
1: Evet, 550 kişiden fazlası zaten tiyatroyu aşıyor. Büyük müzikal gösteriler ya da filarmoni ya da senfoni ya da bale ya da opera için zaten daha büyük salonlar. Tiyatronun daha küçük alanlara gereksinimi var insanlarla iletişim kurmak için.
2: Aynı düşünceyi paylaşıyorum. O yüzden böyle bir salon bulursam Berlin'de tutmak istiyorum. Üçüncü salon. Ben oranın da çok iyi yürüyeceğini, orayı da bir internasyonal tiyatro olarak görüyorum. Internasyonal tiyatro olacak. Yani çok dilli bir tiyatro olacak.
1: Hemen şunu sormak istiyorum konuyu kapatmadan önce bu programı. Bir yandan da müthiş bir ekonomik güç var Türklere ait olan Almanya'da. Ve bu güç, tabii ki bu gücün sahipleri, patronlar, kendilerini gerçekleştirmiş olan insanlar, sıfırdan gelmiş insanlar, zenginleşmişler. Ve artık bütün Avrupa burjuvası gibi, Avrupa aristokrasisi, Avrupa burjuvası gibi vakıflar bulmak, kültür sanata yatırım yapmak, bu vakıfları kurduktan sonra, kültür sanata yatırım yaptıktan sonra isimlerini daha itibarlı bir şekilde tarihe yazmaları gerekiyor. Bu insanlardan bilgi var mı?
2: Ben sadece Türk Tiyatro Festivali'ne sponsor alıyorum ve iyi alıyorum. 11. senem olduğu için, kendimi kanıtladığım için ve Berlin'de onların çocuğu olduğum için artık beni çok
1: tanıyorlar
2: abi, abi kardeş ilişkisi. Artık mesajda sponsorluk istemeden
1: önemli. Bir salonu Türk iş adamları konsorsiyumu. Konsorsiyum olmalarına da gerekmiyor. Tek başına da alabilir. Berlin'de satılık salonlar var. Bütün Almanya'da satılık salonlar var. Çünkü Almanlar bu işi devletin ya da belediyelerin yapmasına alışmış oldukları için kimse cebinden çıkarıp bir euro vermez böyle işlere. Der ki bunu zaten benim Kültür Bakanlığım, benim devletim bunu yapıyor. Türkiye'de devlet olarak ya da belediyeler olarak yetersiz kalındığı için özel girişimler var. Özel girişimler var olan tarihi salonları ya da başka şeyleri alıp bir şeyler yapmak istiyor. Almanya'da da bu işi Türkler yapabilir. Türkler salonların sahibi olabilir.
2: Ben onu çok önerdim. Tiyatroda biraz kapitalist düşünce olduğu için ve tiyatroda bu olmadığı için para getirmeyeceklerine inandıkları için şey diyorlar. Ufuk, bir sponsor olalım, bizi bu işe sokma. Evet. Ama ciddi bir girişim olmuş olsa Okan abi, iyi bir konseptle şu anki çevrimle, 5 sene önceki çevrimle şu anki bir değil. Her gün kendimizi geliştiriyoruz. Olmaz demiyorum. Şu anki Berlin'deki...
1: Peki başka bir istatistik vermek istiyorum. Türkiye'de devletin yaptırdığı bir istatistik var. Son 4 senede tiyatro seyircisi ülkemizde 2 milyon kişiden 8 milyon kişiye çıkmış.
2: Çok büyük.
1: Yani birisi Türkiye'de araba lastiği üretse satsa, dondurma üretse satsa, elektrikli süpürge üretse satsa, televizyon üretse satsa, dönerli sandviç üretse satsa, meyhane açsa, köfteci açsa, atıyorum rulman yapan fabrikası olsa böyle bir pazar bulamaz. Yani 4 senede kendini 2 kere 2 ile çarpan bir sektör Türkiye'de, sadece tiyatrodan söz ediyorum, 2 milyondan 8 milyona çıkmış. Şu anda Almanlar, Avusturyalılar, diğerlerini bilmiyorum. Fransa'yı iyi biliyordum, artık haberim yok. Bunlar genç seyirci getiremiyorlar. Türkiye'de genç seyirci, yaşlı seyirci, geniş bir yaş yelpazesinde tiyatroları dolduruyor. Tiyatro biletleri ekonominin çok üstünde artmak zorunda kaldığı halde bile. Bütün dünyada immersive tiyatro, immersive sanat, yani katılımcının da içinde bulunduğu, interaktivitenin yüksek olduğu işler, ki tiyatro bunların başında gelir. Bütün dünyada yükselişte. Pandemiden önce tahmin edilen şey olmadı. Pandemiden sonra büyük bir yükselme gerçekleşti. Müzik performanslarında, yani konserlerde, operada, balede, konserlerde, tiyatroda bütün dünya yükseldi. Sadece kıta Avrupası yaşlı kaldı.
2: Evet.
1: Bu konuda. Şimdi işte Türkler bunun önünü açabilirler. Almanya'da Türkler bunun önünü açabilir. Ve herhangi bir yatırımcı, Türkiye'nin ne özelliği var bu konuda? Nesi var, nesi özel var? Daha mı eğitimli, daha mı gençleri, daha mı heyecanlı? Nesi daha iyi ki Türkiye'nin seyirci 2 milyondan 8 milyona çıkmış? Bütün tiyatrolar iş yapıyor. 5000 kişilik salonlarda oynanıyor tiyatrolar. Bırak, evet, 500 kişiyi. Yani böyle bir şeyi, böyle bir rüzgarı Almanya'da Almanlar ve Türkler beraber estirebilirler. Sadece içlerinde biraz ateş yanması, şu memur sanatkarlıktan vazgeçilmesi gerekiyor.
2: Bence haklısın. Bu olabilir. Olması da gerekiyor. İnşallah bunu senin öncülüğünde beraber yaparız.
1: Ay canım efendim, senin öncülüğünde, estağfurullah. Teşekkür ederim. Harikulade bir adamla görüştük. Ufuk Güldü, yönetmen, küratör, iki tiyatronun genel sanat yönetmeni. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için.
2: Sağ ol Okan abi.
1: Eyvallah.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

Yeah.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Haziran ayının son günü Temmuz kapıda. Güzel bir yeni ay olsun hepimiz için. Biraz ama pahalı bir ay olacak çünkü benzin indirimi bugün son. Hani maç uzatılıyor ya şöyle, benzin ucuz gitsin diye 30 Haziran ardına bir 31 Haziran bir 32 Haziran olur mu acaba? Ya Haziran'ı çok seviyorum. Hadi 33 Haziran olsun.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Pau, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı ülke genelinde aşırılık yanlısı görüşlere sahip kişilerin sayısının çok arttığını bildiriyor. Artışın özellikle aşırı sağ çevrelerde dikkat çektiği belirtiliyor. Açıklanan Anayasayı Koruma raporuna göre geçen yıl 58.700 kişi aşırı sağcı potansiyel kapsamında değerlendirildi. Bu sayı bir önceki yıla göre 8.400 kişi artmış görünüyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt raporun tanıtımında Almanya'nın baskı altında olduğunu ifade ederken ülkenin hem görünür hem de dijital alanda hibrit tehditlerin hedefinde olduğunu belirtiyor.
3: Deutschland steht unter Druck. Die Gegner unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sie kommen von außen und von innen. Sie agieren analog und digital. Sie handeln sichtbar und verborgen. Wir stehen im Fadenkreis hybrider Bedrohungen.
2: Dobrindt'e göre yabancı aktörlerin Almanya'daki faaliyetleri de ciddi artıyor. Bakan saldırıların, casusluk faaliyetlerinin ve aşırılık yanlısı yapıların güçlendiğine dikkat çekiyor. Dobrindt en büyük dış tehdidin Rusya'dan geldiğini belirtiyor. Buna göre Rusya Almanya'da altyapıyı hedef alıyor, dezenformasyon yayıyor ve geçici ajanlar üzerinden casusluk faaliyetleri genişletiyor.
3: Ausländische Aktivitäten in Deutschland, sie steigen. Mitteilungen und Erkenntnisse von Anschlagsvorbereitungen, sie steigen. Zahlen gewaltbereiter Extremisten steigen. Die größte Bedrohung, die geht dabei von Russland aktuell aus. Wir stellen fest, dass zunehmend russische Dienste, sogenannte Low-Level-Agenten, Wegwerfagenten, wie wir dies auch benennen, nutzen, um Sabotageakte oder Spionageaktivitäten durchzuführen.
2: Bakan mevcut tehditler karşısında Almanya'nın güvenlik alanında daha güçlü hale gelmesi gerektiğini vurgularken, Bakan Dobrindt özellikle teknik imkanların ve istihbarat servislerinin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor.
3: Was diesen Extremismusphänomenen gemeinsam ist, ist, dass sie gemeinschaftlich ein Feindbild identifizieren und damit auch eine Brücke zwischen den Extremismusphänomenen bauen. Das ist der Antisemitismus, die Israelfeindschaft. Gewalt gegen Jüdinnen und Juden steigt an. Der Hass ist deutlich spürbar, nicht nur im Netz, in der digitalen Welt, sondern auch auf unseren Straßen.
2: Değerli dinleyenler, Federal İçişleri Bakanı Dobrindt'e göre Almanya'da özgürlük ve demokrasi ciddi baskı altında. Bakan Berlin'de anayasayı koruma raporunu tanıtırken tehditlerin hem ülke içinden hem de dışından geldiğini ifade etti. Raporda özellikle dış tehditlere dikkat çekildi. Dobrindt, Rusya gibi yabancı güçlerin Almanya'daki altyapıyı hedef aldığını, dezenformasyon kampanyaları yürüttüğünü ve sürgündeki muhalifleri tehdit ettiğini ifade etti. Yine gelişmelerle ve konularla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Açtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı ülke genelinde aşırılık yanlısı görüşlere sahip kişilerin sayısının çok arttığını bildiriyor. Artışın özellikle aşırı sağ çevrelerde dikkat çektiği belirtiliyor. Açıklanan Anayasayı Koruma raporuna göre geçen yıl 58.700 kişi aşırı sağcı potansiyel kapsamında değerlendirildi. Bu sayı bir önceki yıla göre 8.400 kişi artmış görünüyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, raporun tanıtımında Almanya'nın baskı altında olduğunu ifade ederken, ülkenin hem görünür hem de dijital alanda hibrit tehditlerin hedefinde olduğunu belirtiyor.
2: Deutschland steht unter Druck. Die Gegner unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sie kommen von außen und von innen. Sie agieren analog und digital. Sie handeln sichtbar und verborgen. Wir stehen im Fadenkreis hybrider Bedrohungen.
1: Dobrindt'e göre yabancı aktörlerin Almanya'daki faaliyetleri de ciddi artıyor. Bakan saldırıların, casusluk faaliyetlerinin ve aşırılık yanlısı yapıların güçlendiğine dikkat çekiyor. Dobrindt en büyük dış tehdidin Rusya'dan geldiğini belirtiyor. Buna göre Rusya Almanya'da altyapıyı hedef alıyor, dezenformasyon yayıyor ve geçici ajanlar üzerinden casusluk faaliyetleri genişletiyor.
2: Ausländische Aktivitäten in Deutschland, sie steigen. Mitteilungen und Erkenntnisse von Anschlagsvorbereitungen, sie steigen. Zahlen gewaltbereiter Extremisten steigen. Die größte Bedrohung, die geht dabei von Russland aktuell aus. Wir stellen fest, dass zunehmend russische Dienste, sogenannte Low-Level-Agenten, Wegwerfagenten, wie wir dies auch benennen, nutzen, um Sabotageakte oder Spionageaktivitäten durchzuführen.
1: Bakan mevcut tehditler karşısında Almanya'nın güvenlik alanında daha güçlü hale gelmesi gerektiğini vurgularken, Bakan Dobrindt özellikle teknik imkanların ve istihbarat servislerinin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor.
2: Was diesen Extremismusphänomenen gemeinsam ist, dass sie gemeinschaftlich ein Feindbild identifizieren und damit auch eine Brücke zwischen den Extremismusphänomenen bauen. Das ist der Antisemitismus, die Israelfeindschaft. Gewalt gegen Jüdinnen und Juden steigt an. Der Hass ist deutlich spürbar, nicht nur im Netz, in der digitalen Welt, sondern auch auf unseren Straßen.
1: Değerli dinleyenler, Federal İçişleri Bakanı Dobrindt'e göre Almanya'da özgürlük ve demokrasi ciddi baskı altında. Bakan Berlin'de anayasayı koruma raporunu tanıtırken tehditlerin hem ülke içinden hem de dışından geldiğini ifade etti. Raporda özellikle dış tehditlere dikkat çekildi. Dobrindt, Rusya gibi yabancı güçlerin Almanya'daki altyapıyı hedef aldığını, dezenformasyon kampanyaları yürüttüğünü ve sürgündeki muhalifleri tehdit ettiğini ifade etti. Yine gelişmelerle ve konularla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.